Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın odaya radyoda olsun.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te ODE Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye konut piyasasına ilişkin 3 hikayeyi bir arada anlatmayı hedefliyorum. Ev sahibi olmak isteyenlerin de, yatırımcıların da, kiracıların da yakından takip ettiği bir başlık bu. Türkiye'de konut piyasası nasıl bir dönemden geçiyor? Çünkü son açıklanan veriler, tabii ki veriler ışığında konuşacağız, ilk bakışta birbirleriyle çelişiyor gibi. Bir yanda konut satışları artıyor, diğer yanda konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalıyor. Kiralar ise yükselmeye devam ediyor ama artış hızı belirgin biçimde yavaşlıyor. Peki bütün bunlar aynı anda nasıl mümkün oluyor? Aslında bugün Türkiye konut piyasasında biraz önce de bahsettiğim tek bir hikaye yok, 3 ayrı hikaye yaşanıyor. Bu hikayeleri birincisi satışlar, ikincisi fiyatlar, üçüncüsü de kiralar çerçevesinde sırayla bakalım istiyorum. Şimdi satışlarla başlayalım çünkü satış verileri bize yalnızca kaç ev alındığını, satıldığını değil, ekonomiye duyulan güveni, finansmana erişimi, yatırımcı davranışını da anlatıyor aslında. TÜİK'in verilerine göre en son Haziran ayı verileri açıklandı ve Türkiye genelinde 129.979 konut satıldı. Yani yaklaşık işte 130 bin diyebiliriz. Bu geçen yılın aynı ayına göre aslında %15.8'lik bir artış demek. Yani ilk başta baktığınızda güçlü bir tablo, konut satışları artmaya devam ediyor diyebilirsiniz ve bu anlamda şöyle bir başlık da atabilirsiniz. Konut piyasasında ciddi bir canlanma başladı ama ekonomide bu yayınlarda da hep altını çizmeye çalıştığım şeylerden biri, ilk bakışta gördüğünüz tablo çoğu zaman işin tamamını anlatmaz. Hatta yanıltıcı da olabilir. İşte bu yüzden ekonomistler yalnızca manşet rakamlara değil, verilerin arındırılmış haline de bakar. Ne demek istiyorum burada? Zaten sizler de ekonomi haberlerinde sık sık duyuyorsunuz. İşte bir veri açıklanır ama sonrasında takvim etkisinden arındırılmış denir. Mevsim etkisinden arındırılmış denir. Konut satışları çerçevesinde şöyle tekrar bir düşünelim. Örneğin takvim etkisinden arındırılmış veriye neden bakmamız gerekiyor? Diyelim ki geçen yıl Haziran'da 22 iş günü vardı ve diyelim ki işte bu yılda aynı ay bayram nedeniyle 20 iş günü vardı. Doğal olarak işte tapu daireleri daha az çalışır, satış daha düşük çıkabilir ama bunun da ekonomiyle hiçbir ilgisi yoktur. Yani siz bunu göz önüne almazsanız aslında satış istatistiklerindeki düşüş size başka bir anlam ifade edebilir. Dolayısıyla ekonomistler bu farkı temizleyerek veriyi yeniden hesaplarlar. İşte biz buna takvim etkisinden arındırma diyoruz. Yani elma ile armutu karşılaştırmayalım, elmayı elma haline getirip karşılaştıralım hedefiyle. Bir de mevsim etkisi var. Mevsim etkisini de arındırmak gerekiyor. Niye? Diyelim ki yaz aylarında insanlar daha çok taşınıyorlar. Çünkü kış aylarında soğukta taşınmak çok zor. Dolayısıyla da müteahhitler projelerini yazın teslim etmeyi tercih ediyorlar. Yani aslında bu ne demek? Haziran ve Temmuz'da satışların artması çok normal. Bu mevsimsel hareketi de ayıklamak lazım. Gerçekten satışlar artıyor mu, artmıyor mu bunu görebilmek açısından. İşte tam burada da hikaye değişmeye başlıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi manşette satışlar %15.8 artıyor yıllık. Ama takvim etkisinden arındırılmış seriye baktığımızda tablo tersine dönüyor. Yeni konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %1,5, ikinci el konut satışları da %8,6 geriliyor. Yani aslında manşetteki güçlü artışın önemli bir kısmı baz etkisinden ve takvim farkından kaynaklanıyor. Mevsim ve takvim etkilerinden beraberce arındırılmış aylık veriye baktığımızda da aslında satışlar bir önceki aya göre hafif bir artışta, yeni konutta %2,3, ikinci elde de %0,9 gibi bir artış var. Dolayısıyla bütün bunların hepsine baktığımızda veriler bize ne söylüyor? Bence en doğru yorum şu, yani konut piyasasında o manşette gördüğünüz gibi sert bir canlanma yok ama sert bir bozulma da yok. Daha çok yatay seyreden, kontrollü, kademeli bir tablo var. Bu aslında son yıllarda para politikasında hedeflenen resimle de uyumlu. Çünkü amaç biliyorsunuz piyasayı tamamen durdurmak değil, aşırı ısınmasını önlemek. Çünkü satışlar neden tamamen durmuyor? Türkiye'de konut sadece bir barınma ihtiyacı değil, aynı zamanda bir tasarruf aracı da. Ve bu noktada uzun yıllardır altınla birlikte hane halkının da en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri. İşte tam bu noktada altından konuşmadan olmuyor tabii. Konutla altın arasındaki ilişkiye de biraz değinmekte fayda var. Çünkü biliyoruz ki altın fiyatlarındaki geri çekilme ve bunun yarattığı servet etkisinin, yani servette azalma etkisinin bu satışlarla, konut satışlarıyla, otomobil satışlarıyla, dayanıklı tüketim malları satışlarıyla bir alakası var. Altın yükseldiğinde hane halkının finansal serveti artıyor. İnsan kendini daha güçlü bir bilançoda hissediyor ve konut gibi büyük harcamalara daha kolay yöneliyor. Altın geri çekildiğinde ise bu mekanizma tam tersine dönüyor. Algılanan servet ve harcama kapasitesi azalıyor, zayıflıyor. Özellikle peşinatını altından karşılayan bir kesim de var. Talep daha temkinli hale geliyor. Yani altındaki düşüşü yatırımcı altından çıkıp konuta koşuyor diye okumak doğru değil. Tam tersine servet etkisindeki zayıflama konut alımını biraz sınırlıyor olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi aynı şeyi otomobil satışlarında da görüyoruz. Aynı şeyi dayanıklı tüketim malları satışlarında da görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii yüksek kredi faizi ve sıkı finansmanla birlikte bu servet etkisinin de düşmesi iç talebi frenleyen bir etken oluyor. Şimdi bu verilere ilişkin başka çarpıcı ayrıntılara girelim. Onlar da mesela ilk el satışları. Haziran'da ilk kez satılan konut sayısı geçen yıla göre %23.1 artmış. Bu ikinci el artışların üzerinde, tekrar altını çizelim, bu hiçbir etkiden arındırılmamış manşet bir veri. Ama yani ikinci el artışını da aynı düzlemde aldığımızda neden ikinci el artışının daha üzerinde? Bunun birkaç nedenine bakmakta fayda var. Çünkü biliyoruz ki son dönemde inşaat şirketleri de kendi finansman modelleri kapsamında kampanyalar düzenleyebiliyor. Bazen banka faizinin altında ödeme planları oluşabiliyor. Daha uzun vadeli taksitler sunulabiliyor. Krediye erişemeyen alıcılar da doğrudan aslında bu finansmana yönelebiliyorlar. Bir diğer neden de tabii yılın başında aslında ikinci el konuttaki kredi kullanımını zorlaştıran bazı uygulamaların da kaldırıldığını gördük. Yani bu tip bazı regülasyonlar, uygulamalar da konut satışları üzerinde önemli oluyor. Bir başka engel de tabii finansman maliyeti. Çünkü bugün ev almak isteyen bir vatandaş için asıl soru İşte evin fiyatı nedir? Değil. Yani bu önemli bir soru tabii ama işte ben bu ev için kredi kullanabilecek miyim? Kullanırsam taksidini ödeyebilecek miyim? Bu yüzden konut piyasasını anlamak için artık böyle satış sayıları da yetmiyor. Kredi tarafına da bakmamız gerekiyor. Bu tarafta finansman tarafı tabii. Çünkü piyasanın yönünü fiyatlardan çok biraz da bu krediye erişim belirliyor. Biraz geriye gideceğim bu noktada. Çünkü bir pandemi dönemini hatırlatmak istiyorum. 2020'de kamu bankalarının öncülüğünde çok düşük faizli konut kredileri verildi. Kredi kuyrukları oluştu. Çünkü o dönemde hatırlayalım, faiz enflasyonun hayli altındaydı. Negatif bir reel faiz vardı. Birçok kişi için ev almak çok daha avantajlı hale gelmişti. Ve o dönemde ipotekli satışların toplam içindeki payı önemli oranda yükselmişti. Neredeyse yeni satılan her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu. O zirve piyasanın ne kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğini de gösterdi. Bugün biraz daha farklı bir yerdeyiz. Haziran'da örneğin ipotekli satışlarda önemli bir artış var. Ve bu ilk bakışta çok güçlü bir artış. Ama biraz daha dikkatli bakınca şunu görüyoruz. İpotekli satışların toplam içindeki payı halen çok düşük. Yani o size bahsettiğim her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu döneminden, şu anda yalnızca işte %20 civarında bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Neden hani bu kadar düştü bu pay? Çünkü tabii buradaki ana konu bugün konut kredilerinin ortalama bileşik maliyetinin çok daha yüksek seviyelere gelmiş olması. Dolayısıyla kredi kullanmak ilk kez ev alacak aileler için oldukça pahalı hale geldi. İnsanlar ev almak isteseler bile kredi konusunda çok daha seçici davranmak durumunda kalıyorlar. Tabii burada daha önceki yayınlara da bir atıfta bulunarak niye böyle, yani neden bir işte kurumlar, ekonomi yönetimi, işte Merkez Bankası kredinin yavaşlamasını istiyor? Hemen orada hatırlatmamızı da yapalım. Çünkü konut kredisi Yalnızca konut piyasasını değil, iç talebi de etkiliyor. Yani bir konut satışının peşi sıra zincirleme önemli oranda iç talep içerisinde bir hızlandırma etkisi oluyor. Bir çarpan etkisi de oluyor. İşte konut aldığınız zaman onun içine mobilya almak durumunda kalıyorsunuz. Dayanıklı tüketim malı almak zorunda kalıyorsunuz. Birçok talebi peşi sıra sürüklüyor. Dolayısıyla da bu tabii fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Ama konumuz enflasyonla mücadele olduğu için ekonomi politikaları çerçevesinde bu durumda çok istenen bir şey olmuyor. Dolayısıyla da kredi büyümesini daha kontrollü kılmak gerekiyor. Burada tabii biraz da fiyatlardan bahsetmek gerekiyor. Yani fiyatlar önemli değil. Değil tabii ki. Satışları, kredileri konuştuk. Bir fiyatlara da bakalım. Burada da veriler var elimizde. Yani işte satışlar tamamen durmuyor ama fiyatlar enflasyonun gerisinde kalıyor. İşte bunun anlamı nedir? Evler gerçekten ucuzluyor mu? Yoksa sadece enflasyon kadar artmıyor mu? Ne oluyor? Ona biraz bakalım. Şimdi emlak ilanlarına, etiket fiyatlarına bakıyorsanız hayır düşmüyor fiyatlar. Ama Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Haziran'da fiyatlar bir önceki aya göre %2, geçen yılın aynı ayına göre %24,5 artmış gibi gözüküyor. Bunlar nominal olarak yükselişler aslında. Daha önce de hep altını çizdiğimiz gibi ekonomide yalnızca nominal fiyatlara bakmak yanıltıcı olabilir. Çünkü aynı dönemde enflasyon da yükseliyor. Bu yüzden ikinci bir hesaplama yapıyoruz. Reel fiyata bakıyoruz. Yani nominal fiyatı enflasyondan arındırıyoruz. İşte burada hikaye tamamen değişiyor. Merkez Bankası'nın hesabına göre Haziran'da konut fiyatları reel olarak yaklaşık 5.8 oranında geriledi. Yani eviniz Türk lirası cinsinden değerleniyor olabilir ama genel fiyat seviyesi daha hızlı arttığı için aslında satın alma gücü açısından konutun değeri düşüyor. Bu ayrım önemli. Çünkü kamuoyunda ev fiyatları hala çok yükseliyor algısı olsa bile reel verilere bakmadan bu açıklamayı, bu yorumu yapmak çok da yanlış olabilir. Aslında bu reel olarak düşüş çok şaşırtıcı da değil. Biraz önce bahsettim 2021'de, 2022'de konut piyasası olağanüstü bir dönem yaşadı. Konut fiyat endeksi, bu biraz önce bahsettiğim endeks %180'lerin üzerinde artışlar gösterdi. Neden? Çünkü o dönemde reel faiz negatifti, krediler ucuzdu, insanlar enflasyondan korunmak için de tasarrufunu gayrimenkule yönlendiriyordu. Arz ise aslında talebe yetişemiyordu. Bugün ise tam tersi, biraz önce söylediğim gibi sıkı para politikası, yüksek kredi maliyeti, daha kontrollü talep. Sonuç olarak da fiyatlar enflasyonun altında artıyor. Ekonomistlerin reel düzeltme dediği süreçte tam da bu aslında. Ve en sonda biraz kiralardan bahsedelim. Çünkü bu endeksten daha önce bahsetmiştik ama en azından şu anda endeks nasıl ilerliyor onu da görmemiz açısından bazı verilerle konuşalım. Kiralar, yani bir de Merkez Bankası'nın son dönemde öne çıkardığı göstergelerden biri var. Yeni kiracı kira endeksi. Bu endeks neden oluşturuldu? Çünkü TÜFE'nin içinde de bir kira kalemi var ve kira piyasasının bugünkü halini bu kira kalemi tam yansıtmıyor. Burada bugünkü halini tırnak içinde söylüyorum. Çünkü TÜFE'nin kira endeksi yıllardır aynı evde oturan kiracıyla yeni taşınan kiracıyı birlikte hesaplıyor. Oysa biz bugün kira piyasası ne durumda diye bakmak istediğimizde bu veri bize tam da resmi gösteremeyebiliyor. Çünkü yeni kiraya verilen evlerdeki fiyatlar çok daha hızlı değişebiliyor. Güncel eğilimi görmek için de sadece yeni sözleşmelere bakmak gerekiyor. İşte yeni kiracı kira endeksi tam olarak bunu yapıyor. Yalnızca yeni kiraya verilen evlerdeki kira bedelini izliyor. Böylece kira piyasasındaki dönüşümü TÜFE'den aylar önce görebiliyoruz. Son veriler dikkat çekici. Haziran'da yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı yıllık bazda %29,2 olmuş. Aylık artış ise %2,3. Bu hala yüksek ama 2 yıl önceki seviyelerin hala altında ve endeks son aylarda istikrarlı bir biçimde aşağı geliyor. Hatta işte enflasyon arındırdığınızda da reel olarak %2 civarında bir yere geliyor. Bize ne söylüyor? Muhtemelen önümüzdeki aylarda TÜFE'nin kira kaleminde de yavaşlama sürecek. Şimdi burada benim size bu yeni kiracı endeksi, fiyat endeksinde bahsettiğim yıllık bazdaki %29.2'lik artışın yanında TÜFE'nin içindeki kira kalemindeki yıllık artış %40'ların 45'lerin üzerinde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında bu bize şunu söylüyor. Yeni sözleşmelerdeki artışlar zamanla eski sözleşmelere yansıyor. Bu yüzden de gelecekteki hizmet enflasyonunu tahmin etmek için kiralardaki bu yeni yeni fiyat dinamiklerini yakından anlamak ve takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı daha düşük oldukça bu toplam kira kalemine yansıması da aslında oradaki rakamı biraz aşağı getirmek suretiyle ilerleyebilir. Evet, Haziran verileri aslında böyle oldukça ilginç bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla konut piyasasına ilişkin olarak bunları sizin için bir özetlemek istedim. Programı bitirirken de belki şu cümle bütün resmi özetliyor. Yani Türkiye'de konut piyasasının yönünü artık yalnızca ev fiyatları belirlemiyor. Kredi erişim, finansman maliyeti, hane halkının satın alma gücü, yatırımcının altın ve mevduat gibi alternatiflere bakışı ve en önemlisi de Merkez Bankası'nın para politikası da beraberinde belirliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde fiyatların değil, temellerin konuşulduğu, daha istikrarlı ama daha yavaş hareket eden bir konut piyasasına doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın diyorum.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeye Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediği

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da. Odeya.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odaya Radyo'da.

0: heyecan vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oldukça önemli. Dolandırıcılık. Bundan nasıl sakınacağız? Çok değerli hocamızla beraberiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi hocam, bu bölüm çok önemli bir bölüm. Diğer bölümler de tabii önemliydi ama bu hepimizi ilgilendiren bir bölüm. Şimdi biliyorsunuz bu dolandırıcılık konusu, kandırılma konusu, artık ne dersek. Kimse ben dolandırılmam diye düşünmemeli değil mi? Çünkü ne kadar yetkin, bilgili olsan da belki boşuna geliyor, bilmiyorum. Hikaye hep aynı şeye gidiyor. Yani bir mağduriyet anı ya da neredeyse mağduriyete doğru açılabilen bir yere doğru gidiyoruz. Korkutucu bir şey tabii ama biz burada biraz daha bilgilendirmek ve insanları güçlendirmek adına sorular soracağım size. Şimdi özellikle ileri yaş gruplarında işte teknolojiye çok uyumlu olmadıkları için ya da sınırlı oldukları için çok demeyeyim. Dolandırıcılık riski onların daha fazla başına geliyor ama gençlerin de başına geliyor. Ayrı bir konu, yakın çevremizin belki bizim de geliyor. Şimdi dolandırıcılık haberleri izlerken çoğu insan şunu düşünüyor. Ben olsam anlardım. Ben olsam anlamaz mıydım? Nasıl dolandırıldı? Şimdi onun insan psikolojisinde açık verdiği bir yerde çalışıyor o alan, anladığımız kadarıyla. Şimdi bir arkadaşımın da başına gelen bir konu var. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Biraz can sıkıcı ama çok gerçek bir ve herkesin başına gelen bir şey. Kendisi yatırım yapmaya yeni başlamış. Sosyal medyada işte ünlü bir ekonomist gibi davranan paylaşımlar var. Grafikler geliyor, yorumlar geliyor. Hatta televizyonda çıkan analizler, benzer analizler yapılıyor. Oldukça güven veriyor. Sonra bu kişi diyor ki Telegram'da ben bir yer açtım diyor. Oraya gelin diyor. İşte orada ekran görüntüleri görüyor. Hocam çok teşekkür ederim, çok kazandık vesaire diye. Bu da güveniyor, gruba katılıyor. Gruba katıldıktan sonra oradaki şahıslar diyor ki bakın özel gruba gelin. Size başka bir iş ya da yatırım aracı söyleyeceğim diyor. Giriyor, parayı gönderiyor. Sonra ne grup var ne bir şey var. Ve inanılmaz bir mağduriyet yaşıyor. Ve sonra şöyle düşünüyor o arkadaşımız. Diyor ki ya ben bilgili bir insanım, nasıl bu oyuna geldim diyor. Şimdi burada bir yatırımcı bir yatırım teklifinin güvenilir olup olmadığını anlamak için herkesin mutlaka yapması gereken temel konu nedir acaba? Evet. Bu bir örnek, daha çok örneğim var.
1: Çok buyurun hocam. Vallahi Zeliha Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerek işte altın grupları açanlar, işte borsa grupları açanlar ya da kripto borsası grupları açanlar var. Özellikle burada ünlü isimlerin de görsellerini bazen taklit edebiliyorlar, bazen seslerini taklit edebiliyor. Zaten hani yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu diyebiliriz. Yapay zeka ile birlikte artık çok rahat sahte görseller de oluşturulabilme, sahte video ve içerikler de oluşturulabilme durumu söz konusu. Şimdi suçlular daha çok Telegram ve Discord gibi platformları tercih ediyorlar. Siz de zaten az önce anlattınız. Çünkü Telegram'da anonimlik söz konusu. Ve Türkiye'de de biliyorsun temsilciliği olmadığından dolayı elini kolunu sallayarak suçlular burada rumuzlarla, tabiri caizse takma isimlerle buralarda yer alabiliyorlar. Ve istedikleri numaraları alabiliyorlar. Genelde de bunlar virtual sim dediğimiz elektronik sim oluyor. Elektronik simler uygulama dükkanlarından çok rahat bir şekilde satın alınabiliyor. Kimisi kendini Amerika'dan, kimisi kendini Brezilya'dan göstermiş oluyor. Ve daha çok bu sosyal medyaya, internete vermiş oldukları sponsorlu reklamlarla ön plana çıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz video paylaşım sitesinde bir video izliyorsunuz. Çat diye sizin önünüze böyle bir yatırım teklifi çıkmış oluyor. Bir de yorumlar var altında Zeliha Hanım. 5 koydum, 25 kazandım. Hakikaten başta hiç inandırıcı gelmemişti ama arkadaşımın bu noktada yardımcı olması ve onun önerisiyle bu sisteme girdim. İyi ki de dahil olmuşum gibi. Sürekli bu tarz yorumları da gördüğünüzde insan psikolojisi burada kandırılmaya meyilli bir hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Direkt Telegram grubuna sizi sokuyorlar. Daha sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer orada girişken olduğunuzu görüyorlarsa, aktif olduğunuzu görüyorlarsa sizi daha özel gruplara çekmeye çalışıyorlar. Buraya girdiğinizde de sahte banka sitelerine yönlendiriyorlar, sahte borsa sitelerine yönlendiriyorlar ya da şunu diyorlar, yeni bir işte dediğim gibi şey çıkacak, evrak çıkacak, yeni bir kripto para çıkacak. Şimdiden bakın alırsanız bu şu an bakın 0,50 dolar ama bu bir hafta çıkacak ve 10 dolara 20 dolara çıkacak. Şimdi insanlıkta hep şu var, dahanın dahasını kazanmak. Zaten yatırım tuzakları buradan çıkıyor. Elinizdekine yeterli görmediğinizden dolayı daha fazla kazanayım noktasına geliyorsunuz ve kolay yoldan kazanç ister istemez cazip hale gelmiş. Halbuki siz denetimli, kontrollü bir yerden, buradan bir bankadan ya da bir borsadan bu işlemi gerçekleştirseniz her şey devletin kontrolünde olacak. Ama burada kontrolsüz bir yapıda söz konusu olduğu için kişiler çok rahat bir şekilde bu tuzaklara düşebiliyor. En büyük sorun da şu, ben buradan işte bu Telegram gibi, Discord gibi platformlardaki yatırım tekliflerine kanan inananlara da seslenmek istiyorum. Yarın suç duyurusu bulunacaksınız. Yarın mahkemeye gideceksiniz. Hiçbir şekilde muhatap bulamayacaksınız. Onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani buna şu denir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Bunun açık ve net bir şekilde yolu bu. O yüzden her zaman ben şunu söylüyorum. Resmi kurumlar olmadığı müddetçe, bankalar olmadığı müddetçe, SPK lisansı bulunmayan hiçbir kurumdan, hiçbir kişiden hiçbir şekilde ne tahvil, ne senet, ne bono, ne efendime söyleyeyim kripto para, ne efendim yatırım yapacağınız herhangi bir şey almayın. Çünkü hepsi sahte. Buralara sizi çekiyorsa, gelin Telegram grubumuz var diyorsa bilin ki zaten bunun %90'ı dolandırıcılık amaçlı bir şekilde oluşturulmuştur. Resmi işlemler, faaliyetler hiçbir şekilde Telegram gibi kapalı gruplarda yürütülmez. Bunu özellikle söylemiş olayım.
0: Şimdi benim ikiz kardeşim var. Şimdi o da o da tabii okumuş etmiş benim gibi bilgili bir insan. Geçtiğimiz aylarda diyeyim bana dedi ki Zeliha dedi ya çok ünlü bir ekonomist, bilindik bir ekonomist. Benim de arkadaşım o kişi. Ya dedi böyle birisi var sen tanısın arkadaşın dedi işte WhatsApp grubu oluşturmuş dedi 5000 lira gönderirsen falan diye böyle hisse alıyormuş bak dedi ben de hani yatırayım falan. Dedim Hayriyeciğim onun yani bildiğim için onun böyle bir Instagram veya WhatsApp grubu yok sakın dedim. Ama dedi oymuş dedi. Ya kardeşim dedim benim gerçekten arkadaşım artık yani. Aynen, ama kardeşim evet. İkiz kardeşim. Evet, benim arkadaşım dedim. Öyle sakın dedim. Aman dedim. Bakın şimdi bu kişi benim ikiz kardeşim. Buradan kendisine de selam göndereyim kızmasın bana. Ama o kadar bilgili ve kalmaması gerektiğini bilen biri bile ikna olmuş.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden dedim hangi temel kontrolleri sağlamaları lazım? Hadi onun ikiz kardeşi olduğum için bana sordu.
1: Tabii.
0: Olmayabilir kimse yani tanımak zorunda da değil. Ama kanacaktı. Tabii. Şimdi burada ne yapması gerekiyor? Yani bu yatırım dolandırıcılığında en sık görülen modeller hangileri hocam?
1: Şöyle söyleyelim. Bir kere en başta Forex dolandırıcılığı gelmiş oluyor. Sahte bir Forex piyasası oluşturmuşlar ve işte sürekli yeşil yanan görseller söz konusu burada. Çok rahat bunu da yapabiliyorlar yapay zekadan. Siteye giriyorsunuz gerçekten sanki bu işin içerisinde gerçek işlem yapıyorsunuz gibi bir algı oluşturmuş oluyorlar. Bu zaten sizin otomatik olarak o sisteme dahil olmanızı sağlıyor. Çünkü sürekli kazanç ve artı sizi bu noktada cezbetmeye başlıyor. Bir de Zeliha Hanım kardeşinizin aslında şurada daha dikkatli olması gerekirdi. Bu kişiler zaten hani sonuçta finans danışmanları oluyor, yatırım danışmanları oluyor. Evet gerçekten bunları yapanlar da var. Gerçekten kanalları olanlar da var yani. Bunu da var, özellikle var. Söylemiş olalım ya da sosyal medyada hesapları olanlar var. Orada en büyük sorun bu mavi tik dediğimiz konu. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık şirketler bu X de olabilir, Meta şirketi de olabilir. Herkese mavi onay rozeti veriyorlar. Dolayısıyla da orada yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar devreye giriyor. Profil oluşturuyorlar. Altına sahte yorumlar geliyor. Siz de zannediyorsunuz gerçekten o kişi. Hatta bazı noktalarda gerçek kişilerin hesaplarını bile bu sahte hesapla kapattırabiliyorlar. Ya inanın burası kontrolsüz bir ortam. O yüzden ben her zaman dijital ortamdan yatırım yapacak vatandaşlarımızın ya da bizi dinleyenlerden mutlaka kısa vadede size çok büyük kar vaadi sunuyorlarsa bundan mutlaka kaçmanız lazım. Çünkü bu ekonomik iktisadi yatırımlar kar da yaptırabilir size, zarar da yaptırabilir ama burada finans okuryazarı olmadan direkt olarak bu sadece dolandırıcılık amaçlı ya da sahte video için de demiyorum yani. Gerçek bir kişi de olabilir, ekonomist olarak, iktisatçı da olabilir. Aa işte şuna yapın ya kazanın, şunu alırsanız değerlenecek. Bu da aslında farklı bir dolandırıcılık türüdür. Neden? Çünkü insanları belli bir noktaya sevk edip algıyı yönetmektedir. Bunlara da vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. İnternetteki reklamlar son derece önemli. Özellikle burada bankaların, resmi kurumların bir ya da iki harfini değiştirip sahte siteler oluşturuyorlar. Ama girdiğinizde gerçekten birebir aynı. Normalde sizin bakmanız lazım. Genelde bizim biliyorsunuz banka uzantılarımız com.tr'dir. Ama burada ne yapmışlar? Bankanın bir iki harfini değiştirip direkt olarak com yapmışlar, net yapmışlar ya da özel gibi böyle.
0: EU yapmış, EU yapmış fark etmiyor. Bir şey
1: kesinlikle
0: yapıyor.
1: Kesinlikle hiç fark etmiyor. Burada yapacakları işlem şu. Bu sitelere hiçbir şekilde para kaptırmamaları lazım. Neden? Çünkü bunlar yurt dışından da faaliyet gösterdikleri için bir karşılığı da olmuyor. Bunların bulunması da zor Zeliha Hanım.
0: Şimdi son dönemlerde mesela benim şahsi hesaplarıma da çok olan bir şey. Oradan da örnekleri örnek vererek söylemek istiyorum. Benim kendi şahsi hesabım, Instagram hesabım aynı şekilde mavi tıklı. Benim fotoğraf ve biyolumla hemen hemen değil birebir aynı olmak üzere kopyalayıp mevcutta takip ettiğim ya da beni takip edenlere son dönemlerde yaşadığım bir şey o. Ama benim hesap zannediyorlar. WhatsApp grubu oluşturdum arkadaşlar gelin yatırım için diye. Şimdi benim ismimi duydukları için de arkadaşlar nereden bilsin? Mesela birebir aynı ve mavi tıkı var.
1: Evet.
0: Ben şikayet etmekten yoruldum. Hatta benim takipçiler de benim olmadığımı bildikleri için, benim şansım hani ben böyle bir şey yapmayacağım bildikleri için hep engellemişler. Ama bu bir örnek. Bu başka insanların çok başına gelen bir şey ve para isteniyor, borca düştüm diyor. Örnek veriyorum, Zeliha'cığım 5000 göndersene ben sana hemen önümüzdeki hafta vereyim diyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım mesela. Fakat böyle şeyler çok oluşuyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bu da önemli. Bir de hemen insanlarda en hızlı ikna eden şey de yüksek getiri vaadi ve güven veren iletişim mi oluyor? Doğru, onu da sormak istiyorum. Hı hı. Çünkü bir de şu var, onu da hemen söyleyeyim, söz size bırakacağım. Hemen karar ver baskısı neden en büyük alarm işareti, onu da sorayım.
1: Şimdi Zeliha Hanım, sizin gibi isimler açıkçası sosyal medyada her zaman ön plana çıkar. Neden? Çünkü siz zaten yıllardır hani bu tarz programları yaptığınız
0: tabii,
1: için.
0: Tabii ekonomist olduğum için vesaire
1: tabii,
0: doğru.
1: İktisatçısınız aynı zamanda. Dolayısıyla tanınmış bir yüzsünüz. Dolayısıyla dolandırıcılar sizin halk karşısında, vatandaş karşısında değerinizi de bildiği için sizin gibi isimleri zaten bu tuzağa çekmeye evet. başlıyorlar. Ama mesela siz bunları şikayet etmeseniz sizin de adınız suça karışabilir. Neden? Hmm. Çünkü sizin de isminizi kullandıkları
0: İsmi
1: için.
0: Ve mavi tik var.
1: Mavi tik, mavi onay rozeti var. Diyecek ki ben Zeliha Saraç'ın yatırım tavsiyesine uydum. Hı-hı. Ya da dediği siteye giriş yaptım. Bundan dolayı mağdur oldum. Ben burada o yüzden bütün firma yetkililerine, hı-hı, bütün yatırım danışmanlarına da söylemek istiyorum. Böyle bir sayfa varsa, böyle bir hesap varsa, böyle bir Telegram ya da WhatsApp grubu varsa, kurum ya da kişiler için hiç fark etmez. Hemen yapacakları savcılığa başvuru yapmak. Vatandaşlarımız böyle şey gördüler mi? Bir kere şunu araştıracaklar. Bu hesap ne zaman açılmış? Genelde dolandırıcılık amaçlı oluşturulan hesapların tarihleri çok yenidir. Hmm. Neden? Çünkü zaten bu amaçla oluşturuldukları için sponsorlu reklamlar da verirler. Sizin görselinizi de kullanırlar. Sizin programlarınızdan alınmış mesela görüntülerinizi de kullanırlar, bunları sunarlar. Vatandaş şunu yapacak. Gerçekten bu kişi Zeliha Saraç mı, Ahmet mi, Mehmet mi? Yapacağı işlem şu olacak. Sizden bunun teyidini alacak. Ne yapacak? Sitesine girecek, araştıracak, sosyal medya hesabına bakacak, sayfasına bakacak ve böyle bir durum söz konusuysa evet siz belki şikayet edeceksiniz ama sizi tanıyan insanlar dediniz ya, ya biliyorlar ve bu noktada gerekli adımları atmıyorlar, işlem yapmıyorlar. Hayır, yapmaları gerekiyor. Ne yapacaklar? Şikayet et bildir diyecekler. Şikayet et bildir. Belli bir ivme kazanırsa o sayfalar, o hesaplar otomatik olarak kapanmış olacak. Ve az önce de söylediniz ya son 3, son 2 acil hemen şimdi yatırım yaparsanız bu olacak. Hı
0: hı. Hemen karar ver. Bu işaret mi?
1: Bu bir dolandırıcılık işaretidir. Bunu gören hemen kaçsın. Zaten yanlış anlamayın, bu tarz olaylar söz konusu olduğunda direkt olarak size gelin hemen bunu yatırım yapın, bunu kazanın vesaire gibi mesajlar gelmez ya da sosyal medyada bu tarz reklamları görmezsiniz. Neden? Çünkü orada hemen sizi hipnotize edip hemen ikna etme. İşte güne özel %60 indirim, güne özel %70. Ha tabii ki Zeliha Hanım. Bu tarz kampanyalar oluyor. Mesela işte Efsane Cuma, Şahane Cuma dönemleri biliyorsunuz. Kasım ayı indirimleri zaten tüm dünya genelinde gerçekleşiyor. Bunlara zaten bir şey demiyoruz. Fakat normal bir zamanda önünüze çıktı. Burada çünkü algoritmaları da kullanıyorlar. Biz biliyorsunuz dijital ayak izi bıraktığımız için algoritma bakıyor. Aa, yatırım yapan kişi kim? Zeliha Saraç, Murat. Sürekli bu altın aramış, gümüş aramış, işte demiş borsaya bakmış. Tabii o da diyor ki işte altın, gümüş, borsa gibi aramalar yapan 55 yaş üstü kişilere bu reklamları çıkart. Bak şimdi burada algoritmayı da kullanıp reklamı buna göre vermiş oluyor.
0: Nasıl önlem alınacak buna? Yani çünkü orada son fırsat ifadelerinde de dolandırıcı.
1: Evet. Son iki gün son bir kişi kaldı vesaire. Bunu çok yapıyorlar. Sadece bu yatırım tuzaklarında değil, tatil, araç kiralama, seyahat sitelerinde aynısını yapıyorlar yani biliyorsunuz. Vatandaşlarınız bir kere burada son üç, son iki, işte yüzde şu kadar indirim. Bir kere önce ilk başta sakin olacağız. Böyle bir yatırım sitesi ya da yatırım fırsatı geldiyse X bankası yazıyor ya da X borsası yazıyor. Direkt bunu resmi kurumlarının uzantıları olan işte Comter ya da mobil uygulamaları var. Zaten bir kampanya varsa Zeliha Hanım, siz bu mobil uygulamaya girdiğinizde de direkt olarak başta kapakta zaten bunu slider'da görmüş olursunuz. O kampanya zaten sizin önünüze çıktıysa o yüzden reklam verir. Ya da firmayı, bankayı işte aramak da çok zor değil. Orada gerçekten o numaralar ama böyle WhatsApp'tan filan da değil. Sizi zaten burada Telegram'a, WhatsApp'a çekiyorsa burada zaten ciddi bir şekilde şüphe etmeniz lazım. Çünkü bu tamamen dolandırıcılık amaçlı oluşturulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkar.
0: Peki burada mesela çok doğru söylediniz. Kişisel IBAN,
1: evet.
0: İşte lisanssız kurum veya belirsiz sözleşme gibi işaretler bize ne anlatacak burada o zaman? Yani bunları nasıl biz okuyacağız, nasıl okumalıyız?
1: Şimdi diyor ki biz diyor bilmem kaç yıldır faaliyet gösteren bir kurumuz. 30 senedir 40 senedir faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama lisansın yok. Lisans almamış. Direkt Telegram'a çekmiş. Bu zaten işlevi amacı zaten bellidir. Halbuki ne yapardı? SPK'dan onun lisansının kontrol edilmesi gerekir. Ama işte biz lisans almıyoruz şundan dolayı ama. Genelde bunların tuzağı şu. Biz yurt dışında faaliyet gösteririz, Türkiye'ye faaliyet gösteririz deyip o şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Biz yurt dışı menşeiliyiz. İşte buradaki vergilere takılmamak için, buradaki işte dediğim gibi hukuki düzene takılmamak için yurt dışından faaliyet gösteriyoruz ama tamamen güveniliriz demişler. Bir de popüler firmaların, bankaların da logolarını kullanıyorlar, referanslarımız diye. Burada aslına bakarsanız o kurumları da, iktisadi kuruluşların da, finans kuruluşlarının da isimlerini bu suça alet ediyorlar. Bakın bir de öyle de bir durum söz konusu oluyor. Zeliha Hanım, hiçbir zaman şöyle bir şey yoktu. Bire bin veren hiçbir sistem söz konusu değildir. Bunu bir kere aklından çıkarsın insanlar. Ya da hiç bilmeyen, finansal yatırımı bilmeyen, bu alanlarda uzman olmayan bir ismin sadece girip internette gördüğü bir kişi, ünlü bir kişi, bu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kim olursa olsun ya da Telegram'da gördüğü bir kişinin sırf sözüne dayanıp para yatırırsa burada ciddi manada bir suç da söz konusu olacaktır. Çünkü niye? Burada bir de yönlendirme sağlamış.
0: Evet.
1: Bu bir manipülasyon da sağlıyor. Piyasa manipülasyonu sağlamış oluyor. Platformlarda da. Ne yapıyor? Genelde anonim hesaplar üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Telegram'ı niye seçiyorlar? Kapalı grup.
0: Anonim.
1: Anonim. X olsa direkt görürsünüz. Türkiye der ki erişim izni istenir ve o hesap kapanır. Hı. Ama burada kripto para varsa, kiralık IBAN'lar kullanılıyorsa, herhangi bir uygulama yokken direkt olarak WhatsApp ve Telegram üzerinden bir para çekimi söz konusu oluyorsa aman dikkat edin, siz dolandırılıyor olabilirsiniz. Kim olursa olsun önünüzde, siyasetçi de olsa, sanatçı da olsa, bu devlet desteklidir. Kesinlikle evet. Bu fırsat tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın birebir kullanabileceği bir yatırımdır. Bir kere böyle şeylerden asla uzak durun. Dediğim gibi Zeliha Hanım, asla buralara para yatırmayın. Çünkü gönderdiğiniz hesap bir terör örgütü lehine de kullanılabilir. Allah korusun bir kara para aklama sistemi içerisinde de kullanılıyor olabilir.
0: Çok dikkatli
1: olacağız. Bir de siz para kazanayım derken bir anda adli bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Adınız suça karışabilir ve suçlu duruma düşebilirsiniz. Birebir kullanabileceği bir yatırımdır. Bir kere böyle şeylerden asla uzak durun. Dediğim gibi Zeliha Hanım, asla buralara para yatırmayın. Çünkü gönderdiğiniz hesap bir terör örgütü lehine de kullanılabilir. Allah korusun bir kara para aklama sistemi içerisinde de kullanılıyor olabilir.
0: Çok dikkatli
1: olacağız. Bir de siz para kazanayım derken bir anda adli bir süreçle karşı karşıya kalabilir.

0: boş bırakın aman bir şey olur bir şey eder filan parayı gönderemeyiz şu olur bu olur deyip bir de öyle de bir korku salıyorlar.
1: Peki ileri yaştaki bireyler hangi dolandırıcı yöntemlerine daha açık hale geliyorlar sevgili hocam?
0: Orada özellikle şunu söylemiş olalım. Şimdi emekli maaşını almış işte yatırım yapacak ya diyor biraz daha yatırım yapayım. Genelde onlar internette işte altın mı alayım gümüş mü alayım vesaire. Şimdi bu dolandırıcılar algoritma ve SEO dediğimiz Search Engine Optimization yani üst sırada çıkmak onlar için çok önemli. Direkt olarak da zaten bu arama motor optimizasyonunda kim nasıl ne şekilde arıyor yatırım yapıyor bu veriler de ellerinde olduğu için dolandırıcılar ne yapıyor? Normalde var olan doğru bir sistemi kendi lehlerine kullanıyorlar. İşte o kişileri kandırmak, dolandırmak için kurumların birebir logolarını taklit ediyorlar, finans kuruluşlarının birebir logolarını taklit ediyorlar ve özellikle onlar şunu yapıyorlar. İşte emeklilik ikramiyenizi ikiye katlayın, üçe katlayın.
1: Evet.
0: Ha, onu çok yapıyorlar. Ya da online altın alım satım platformu. Biliyorsunuz işte onlar biraz daha kriptodan korkarlar. Oralara yatırım yapmak istemezler. Borsaya da çok girmek istemezler.
1: O değerli metallerden
0: Onlar
1: gidiyorlar.
0: değerli metal. Ya
1: Altın,
0: onlar
1: gümüş vesaire.
0: traditional yani
1: Anladım.
0: geleneksel oldukları için
1: Evet veya faiz.
0: faiz
1: Anladım.
0: aynen öyle. Bir de şey yaparlar. Ne yaparlar? İşte onları çekebilecek anahtar kelime ve cümleleri de ifadelerde kullanarak ya şimdi öyle bir durum oluyor ki mesela kitle diyelim muhafazakarsa ne yapıyor? Onu katılım bankacılığına sevk etmeye başlıyor.
1: Yani eskiden bu algoritmalar kullanılmıyordu artık demek ki bu algoritmalarla kişilere de yönleniyorlar. Yani ileri yaştaki insanlara yakın bir tarihte başa ileri yaş dediğim için hani ileri
0: Evet.
1: yaştakiler konuştuğumuz için
0: Evet.
1: daha dolandırıcı hangilerine açık dedim ya çok yakın bir zamanda çok sevdiğim bir komşum
0: Evet.
1: 73-74 yaşlarında başına daha yakın zamanda şöyle bir şey geldi. Oturuyoruz kahve içiyoruz sohbet ediyoruz
0: Tabii.
1: o esnada telefonla şöyle bir şey geldi 14 bin lira harcama yapılmıştır hesabınızdan size ait değilse diye devam ediyor. Ve bu saatte çok iyi hatırlıyorum 17.57'de geldi mesaj. 17.57 bizde 18 civarı. Yani 3 dakika önce her şey.
0: Oo, hem mesai bitmiş bakın çok önemli
1: Tabii
0: bir şeye
1: tabii
0: geldiniz.
1: 18, 17.57, 18. Tam saate o komşum da ismini vermeyeyim.
0: Evet.
1: Nasıl ya dedi 14 bin ben nasıl dedim olamaz. Çünkü biz aynı yerde oturuyoruz şu an sohbet ediyoruz. Bir harcama yapmadınız 3 dakika önce buradaydınız. Şimdi böyle şeyler de yeni başlamış durumda yani harcama yapılmıştır diye. Aranıyor. Arandıktan sonra bu harcama size ait değilse sıfıra basın deniyor. O esnada tabii ben de hemen böyle telefona bir bakayım ne yapayım falan önüne geçmeye çalıştık. Tekrar bir aramayla eğer hani bu harcama değilse şu şifreyi girin gibi bir şeyler söyleyerek o kişiye yanında ben vardım ama o kişiye şifre girdirtmeye çalışıyorlar. Zannediyorum bu daha yeni başladı. Yeni mi bilmiyorum. Şimdi bu tarz durumlarda daha ileri yaşlardaki vatandaşlarımız nasıl diyeyim tedbir alacak ya da nasıl ikna olacak bir de çekiniyorlar. Çünkü emekli
0: Evet.
1: ya şimdi 14 bin dediğiniz rakam büyük bir rakam. Şimdi insan düşünür yani
0: Tabii.
1: nasıl yani diye. Şimdi burada ne yapacak? Hatta bunu bir tık daha ileri götüreyim. İlk 24 saatte ne yapmalı
0: Evet.
1: mesela? Diyelim böyle bir şey geldi başına. Evet.
0: Zeliha Hanım, bence şu an hani şu konuştuklarımızın artık bence hani doruk noktası. Yani son dönemlerde banka dolandırıcılığının %80'i şu anlattığınız olayla ilerliyor. Dediğiniz gibi telefona bir mesaj gelir. Senaryo bu şekilde işler. Hesabınızdan 14 bin, 15 bin, 16 bin çekildi. Buna biz
1: Harcama
0: klasik
1: yapıldı
0: oltalama,
1: vesaire. Evet.
0: harcama yapıldı. Bu klasik oltalama saldırısıdır. Yani hani nasıl olur?
1: Kendine
0: Balıkçı gelir.
1: güvende
0: Tabii.
1: yani bana güven diyor. Çünkü bak seni uyarıyorum
0: Bak
1: diyor, değil mi?
0: bilgi veriyorum
1: Ha.
0: diyor. Biz hani genelde hep şuna alışırız ya paramız çekildi gitti dolandırıldık ama bak burada diyor ki bak banka güvenlik önlemini almış sana bunu bilgi veriyor. Bunlar şunu yapar. O arkadaşımız gibi vatandaşımız gibi binlerce kişiye aynı mesaj atar. Çünkü o balığı avlamak için oltanın ucuna yemi takar ondan sonra sallar. Kimi düşürebilirse ne olur ondan sonra siz bakarsınız mesaj gelmiş. O kadar profesyonel bir mesajdı ki. Üstünde de bankanın ismi var. Kurumun ismi yazıyor. Eyvah! Benim bunu hemen bertaraf etmem lazım. Ya size ait işlem değilse arayınız. Bir numara verir. Genelde de onlar bir 0800'lü bir numara olur. Ya da yukarıda işlem size ait değilse işlemi iptal etmek için linke tıklayın der. Sizi sahte banka sitesine yönlendirir. O ara arka planda da bir şahıs sizi telefonla arar. Sizi telefonla oyalarken arkada da o veriler gelirken diğer dolandırıcı da

0: aynı şekilde sizin o girdiğiniz şifre. Efendim şimdi şunu tuşlayın, bunu tuşlayın. Şimdi bir kod gelecek. Aman Zeliha Hanım, bu kodu üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Biliyorsunuz bankamız bu konuda çok hassas. Dolayısıyla dolandırıcılık çok arttı. Lütfen oyuna gelmeyin gibi. Bir de güven ve ikna. Çok profesyonel. Dolandırıcılar bildiğiniz böyle psikoloji dersleri almışlar. Hitabet dersleri almışlar. Gerçekten o kadar profesyonel çalışıyorlar ki yapacağınız ilk işlem. Hemen doğrudan kendi bildiğiniz bankanın resmi numarasını, o Com.tr uzantılı olan resmi numarayı arıyorsun. Bana bu mesaj geldi. Bu sizden mi geldi, dolandırıcıdan mı geldi? Bir, bunu soruyorsunuz. İki, böyle bir şüpheniz söz konusuysa hemen şifrenizi değiştiriyorsunuz. Direkt olarak çalıntı kayıp kart başvurusunda bulunup iptal ediyorsunuz. Artı,
1: İptal ettik.
0: Yaptınız değil mi? En güzelini yapmışsınız. Ve savcılığa bu mesajla birlikte suç duyurusunu alıyorsunuz. Şu şu saatlerde bu mesaj geldi. Benim herhangi bir rızam, iznim, dahilim olmadan bu işlem gerçekleşti. Bunlar çok önemli. Dediniz ya, ilk 24 saat bundan dolayı çok önemli. Çünkü burada bankayı doğru zamanda ararsanız işlem askıda kalıyor. Saat 5'ten sonra bu işlemi yaptığınızda otomatik olarak o işlemin iptalini ve geri iadesini isteyebilme durumunuz söz konusu oluyor. Hmm. Ama zaman geçtiği an sizin aleyhinize işler iş.
1: Peki burada finansal güvenliğini artırmak için hangi 3 kontrolü alışkanlık haline getirecek bu dinleyici tarafından da yarından itibaren ya da bu yayını izledikten sonra hangi konulara daha dikkat etmeli, edecek?
0: Evet. Zeliha Hanım, şifre güvenliği çok önemli. Ve cihaz temizliği de aynı şekilde önemlidir. Cihaz temizliği mümkün olduğunca kendi cihazları dışında hiçbir yerde banka hesaplarını açmasınlar, işlem transfer gerçekleştirmesinler. Bu çok önemli. Kamuya açık ağlarda, Wi-Fi ağlarında alışverişme. Siz ne diyorsunuz? Şeytani ikiz dediğimiz saldırıya maruz kalabilirsiniz. Diyelim geldik biz burada işte geliyoruz işte diyor ki guest diyor, misafir diyor. Aa tamam, misafir için ne kadar güzel bak açmış diyor. Halbuki orada siber korsan, hacker oraya o ağ açmış ki sizin ağ trafiğinizi izlemek için onu yapıyor. Alışveriş merkezlerinde, kurumlarda, banka yanlarında bunları çok fazla yapmaya başladılar. Bütün ağ trafiğinizi izlemiş oluyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Monitoring dediğimiz sistem kullanıldığı için sizin bütün şifrelerinizi de görebiliyor. Ya da genelde biz işte dediğim gibi belli sitelere gireriz. Antivirüs yazılımı kullanmadığımız için. Sitelerde bize bulaşan casuslar, casus yazılımlar söz konusudur. Onlar sizin cihazınızı remote access trojan dediğimiz bu virüs vasıtasıyla gelir. Hatta keylogger dediğimiz klavyenizin her bastığı tuşu karşı tarafa gönderen zararlı bir yazılımdır. O yüzden dedim ya, biz nasıl hijyenimize önem veriyorsak insan, cihaz hijyenine, güvenliğine de, bu telefonunuz olabilir, tabletiniz olabilir, bilgisayarınız olabilir, laptopunuz olabilir. Aynı şekilde o temizliği...
1: Yani mesela bankaya girmek istediğinizde mutlaka kendi Wi-Fi'den değil, kendi kullandığınız ücretsel veri üzerinden.
0: Bazı bankalar şu an onu yapıyorlar.
1: Evet, bazı bankalar onu fark ettim. Ücretsel, evet, ücretsel ağla bağlanın diye. Evet. Evet,
0: neden?
1: Başladılar.
0: Çünkü son dönemlerde
1: o Wi-Fi'den ortak.
0: Evet, o Wi-Fi dediğimiz sistem artık son dönemde, yani bankaları da mağdur ediyor dolandırıcılar bu arada. Sonuçta tüketici mahkemesine dava açılıyor. Ben diyorum ki dolandırıldım. Ne yapayım? İşte bakıyor banka hesabı nerede? A bankası, B bankası. Bu sefer ne oluyor? Bankanın da üstüne ciddi bir şekilde yük binmiş oluyor. O yüzden şimdi bankalar kendi güvenlik önlemlerini almaya başladılar. 3D Secure dediğimiz 3 boyutlu ödeme seçeneği olmayan hiçbir alışveriş sitesinden alışveriş yapmayın. Mümkünse limitli sanal kartlar kullanın. Zeliha Hanım, sitelere girmeyin. Mobil aplikasyonunu indirin. Bankanızın mobil aplikasyonunu indirin. Bunun üzerine işlem yapın. Bir uygulamada kullandığınız şifreyi başka bir uygulamada asla kullanmayın. Çünkü dolandırıcılar genelde bir sitede veri açığı söz konusuysa, sızıntı söz konusuysa, e-ticaret sitesi olabilir, yemek sitesi olabilir, oradaki şifreyi hemen deniyorlar. Bir de artık hani diyorduk ya, iki aşamalı doğrulama. Artık maalesef iki aşamalı doğrulama da yeterli gelmiyor. Onu söylemiş olayım kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şundan dolayı diyorum onu. Çünkü burada hatların da sim kartlarında klonunu çıkartıp şimdi sim kart klonu çıktıktan sonra hesap sıfırlama linki ya da hatırlatma şifresi nereye gelecek? Yine sizin telefonunuza gelecek.
1: Evet.
0: Gece 2 ila 5 suları kriminal zaman dilimi deriz. En güçlü bir şekilde dolandırıcılığın işlendiği zaman dilimidir. ne oluyor? O saat, o zaman dilimleri içerisinde herkes derin uykudayken bunlar devreye girerler. Dolayısıyla sizin işte dediğin gibi banka hesabınızı patlatmaya çalışırlar, kredi kartı bilgilerinize ulaşmaya çalışırlar Zeliha Hanım. Hele hele bazen e-ticaret sitelerinde sızıntı varsa, kredi kartınız da orada kayıtlıysa ne yaparlar orada? İşte o CVV, CVC kodu dediğimiz arkadaki güvenlik kodlarında siz o sitelere girdiyseniz geçmiş olsun. Oradan sizin adınıza her türlü para transferini, her türlü alışverişi gerçekleştirirler ve sabaha mağdur bir şekilde kalkmış olursunuz.
1: Çok fena.
0: Gerçekten fena ama bunun gibi on binlercesi var. Her gün bilişim savcılığına binlerce dosya geliyor. O yüzden Zeliha Hanım, bu bir büyük bir bataklık. Eğer biz bu bataklığı kurutamıyorsak bu bataklıktaki sineklerden nasıl korunuruz? Biz aslında sizinle biraz bu konuları irdeliyoruz.
1: Peki son olarak şunu soracağım. Bazı durumlarda kişiler dolandırıldığını fark ediyor.
0: Hı hı.
1: O an dolandırıldığını fark etmiyor. Saniyesinde fark ediyor. Dolandırıldı saniyesinde.
0: Güzel bir şey.
1: Yani olabiliyor.
0: Olur.
1: Ya da düşünüyor böyle 5 saat sonra belki dolandırıldım. Bilmiyorum.
0: Evet.
1: Onda oluyor. Sonra bile paranızı geri alabilmek için şu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyorlar.
0: Bak.
1: Tekrar ödeme yapıyorsun bu arada. Hani dolandığının farkındasın. Kurtarmak istiyorsun. Bir daha dolandırıyorsun. Çifte dolandırılıyorsun. Aslında çok net bir dolandırıcılık işareti değil mi? Buna rağmen bir de bizler insanlar işte mizacı gereği ne dediği için ikinci kez para gönderiyoruz mesela. Farkındayız. Böyle bir durumda dolandırıldığını fark eden biri derhal yapması gereken adım ne? Son olarak bunu sormak istiyorum. Bu da önemli çünkü bu
0: çok,
1: iki kere üst üste yapıyor. Üst üste oluyor yani.
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Zaten dolandırılan, mağdur olanların yarısı da şu anlattığınız yöntemle mağdur oluyor. Yani dolandırıldığını anlıyor ama kendine toz kondurmak istemiyor. Bir de hani tabiri caizse battı balık yan gider gibi bir kavram var ya. Ya belki de doğrudur noktasına geliyor. Bunlar daha çok işte bu kripto ve borsa dolandırıcılığında karşımıza
1: aynı
0: çok çıkıyor.
1: Aynı zamanda araç kiralamalarda.
0: Oralarda da aynı durum söz konusu. Şimdi gitmiş Zeliha Hanım yatırımını yapmış. Ondan sonra diyor ki ben çekeceğim. Hayır diyor şu gün çekemezsin bu var. Bugün çekemezsin. Bir kere hiç düzgün doğru çalışan, sistematik çalışan, hukuka uygun çalışan hiçbir finans kuruluşu, hiçbir banka siz gittiğinizde ben bu parayı çekmek istiyorum dediğinde hayır biz bunu veremiyoruz dediğinde bir kere sizin vatandaş olarak da hakkınız var. Ne demek benim paramı sen bana vermiyor musun? İşte diyor ki şöyle olacak, bu yükselecek, şu alçalacak, işte şu kadar
1: ya
0: olması lazım.
1: Ya da ekstra
0: lazım.
1: Şu kadar daha yatırın.
0: Ekstra işte bu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyor. Bu hepsi bu arada sadece banka dolandırıcılığından değil bu yasa dışı bahis kumar sitelerinde de aynı durum söz konusu. Zeliha Hanım işte size önce bonusla sisteme dahil ediyor, oynatıyor. Daha sonra parayı çekebilmeniz için diyor bu limit yetersiz. Sadece bonusla oynamışsınız. Ana paranızdan da koymanız lazım.
1: Çok yakın bir arkadaşım az. Bundan değil başka bir nedenden dolayı bu kumarla alakası olmayan çok yakın bir arkadaşım da başına geldi. 8 bin lira göndermiş. Tekrardan bir 4 bin lira daha isteniyor ve arkasından iki kere dolandırılıyor. Bir de yine benim etrafımda çok dolandırılan var nedense. Bir de ya da herkesin var. Bir de mesela araç kiralamalarda da mesela bir araç kiralanıyor. Ona işte bir para gönderiyor. Diyor ki aa biz size bunu verdik ama diyor. Bu model kalmamış bir üst modelim var. Bir 5000 daha yatırırsanız bu model ama araba yok ortada ve para gitti.
0: Çok güzel.
1: Böyle şeyler de var. Yani son sorum dedim ama bunu da söyleyeyim. Evet. Nasıl kaçınacağız?
0: O da çok önemli. Dediğiniz gibi geçenlerde bir şey oldu. İşte tabletlerde, bilgisayarlarda da son dönemlerde onlar da çok oluyor. Diyor ki Zeliha Hanım internetten buluyor. Ya diyor bunu diyor eşime alacağım. Bunu diyor işte dediğim gibi karıma alacağım. Çok beğendim. Öğrenci işte benim yavrum, evladım ona ihtiyacım var. Lütfen diyor biraz indirim yapar mısın? Önce öyle ikna ediyor. Güven veriyor. Daha sonra diyor ki istersen diyor siteyi bypass edelim. Aradan çıkartmış olalım. Sen diyor işte şuraya şu kargocuya ver. Direkt olarak ben o kargocudan gelirim alırım diyor. Şimdi bak oraya bu şekilde söylüyor. Sonra kişinin de bilgilerini vermiş oluyor. Şu kişiye vereceğim, bu kişiye vereceğim diyor. O kişinin de bilgilerine diyor ki diğer tarafa da kuryeye gidiyor diyor ki ben işte bu kişiydim alacaktım ama işte çok mağdur oldu, şu oldu, bu oldu. Lütfen bunu bana verin diyor. Bu sefer ne oluyor? Otomatik olarak o kişi bütün bilgilere de haiz olduğu için sanki annesiymiş, sanki evladıymış gibi alıyor. Sonra sıra kadem basıyor. Bunlar da çok fazla var. O yüzden ben bunları da yok işte siteyi aradan çıkartalım. Ya da sırf iade ödeme tuzağı gibi. İşte direkt bakıyorsunuz işte ne kadar para? 5000 lira. Zannediyorsunuz ki size kapora gönderiyor. Siz onu onayladıktan sonra sizin hesabınızdan ödeme iste. Direkt olarak sizin hesabınızdan o kişiye gitmiş oluyor. Size kapora gelmiyor. Hiçbir zaman size para kapora gelecekse direkt olarak ödemeye onay veriyor musunuz diye gelmez. Otomatik olarak siz banka hesabınızda parayı görmüş olursunuz.
1: Son söz alayım o zaman. Evet. Bayağı aslında çok konu var da.
0: Olmaz olur mu?
1: Son sözünüzü alayım bu konuyla ilgili. Efendim? Bu podcast'ı dinleyenlere ne önerirsiniz?
0: Son söz. Kimse ben dolandırılmam, benim başıma gelmez demesin. Mutlak suretle her zaman adres çubuklarını, linkleri, gelen mesajları doğru bir şekilde kontrol etsin. İlk bir dakika çok önemlidir. Lütfen sakinliği elden bırakmayın. Bir mail mi geldi? Bir mesaj mı geldi? Hı hı. Kurumdan, resmi kurum ve kuruluştan teyit işlemini mutlaka gerçekleştirin. Ve dolandırıldığınızı anladığınız ilk an telefonsa telefonu kapatın. İnternetse internetten çıkın. Bankanızı arayın. Kartınızı, hesabınızı bloke edin. Kimliğiniz varsa hemen kimlikle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunup işlemi sizin yapmadığınızı mutlaka hukuki birimlere söyleyin ki yarın öbür gün sizin hesabınızdan terör örgütüne para akışı sağlanmış olabilir. Hı hı. Kara para sisteme giriş yapmış olabilir. Aman dikkat diyelim Zeliha Hanım. Dediğim gibi kısa yoldan para kazanma gibi bir durum asla söz konusu olmaz. Finans okur yazarı olmadan lütfen oraya yatırım yapmış kazanmış. Ayşe bunu yapmış, evet. Mehmet bu kadar kazanmış diye sosyal medyada, internette gördüklerinize inanmayın. Çünkü sosyal medyada aslında bir hayal dünyasıdır. İnsanlara hayal satar. Dolayısıyla mutlak surette araştırın, sorgulayın ve son kararı mutlak surette mantığınızla verin.
1: Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun sevgili sağ olun. Hocam. Ben
0: çok
1: teşekkür
0: keyifli
1: ediyorum.
0: Oldu sayenizde. Çok,
1: sizin sayenizde.
0: Estağfurullah.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'a teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.

0: 雨降って地固まる固まる固まる。
1: おでやラジオ、yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenler.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: kadar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırım fonu nedir? Ve bir yatırımcı bu dünyaya nereden başlamalı?
2: Son yıllarda yatırım fonlarına ilgi ciddi şekilde arttı. Ama isimlere bakınca insanın kafası karışabiliyor. Likit fon, serbest fon, para piyasası fonu, karma fon, değişken fon. Peki bunlar ne anlama geliyor? Nereden başlamak gerekir? Önce en temel soruyla başlayalım. Fon nedir? Fon, birçok yatırımcının parasının bir havuzda toplanıp profesyonel yöneticiler tarafından farklı varlıklara yatırılmasıdır. Yani tek başınıza hisse, tahvil ya da döviz seçmek yerine bu işi uzman bir ekip sizin adınıza yapar. Siz de o havuzun payını alırsınız. Avantajı ne? Çeşitlendirme ve profesyonel yönetim. Şimdi kabaca fon türlerine bakalım. 1. Para piyasası fonları. En düşük riskli fon türlerinden biridir. Genellikle kısa vadeli, düşük riskli enstrümanlara yatırım yapar. Ters repo, kısa vadeli devlet tahvili, mevduat gibi. Günlük likiditesi yüksektir, yani paranıza hızlı erişebilirsiniz. Kısa vadeli bekleme alanı arayanlar, nakit yönetimi yapmak isteyenler ve düşük risk tercih edenler için uygundur. Getirisi genelde mevduata yakın seyreder ama dalgalanması çok sınırlıdır. 2. Serbest fonlar. Daha esnek ve daha özgür yatırım yapabilen fonlardır. Hisse, tahvil, türev ürünler, yabancı varlıklar. Fon yöneticisine daha geniş hareket alanı tanınır. Bu nedenle getiri potansiyeli daha yüksek olabilir ama risk de artabilir. Genellikle belirli bir yatırımcı kitlesine, yani nitelikli yatırımcı diyebiliriz, yöneliktir. Strateji odaklıdır ve daha aktif yönetilir. 3. Karma fonlar. Adından da anlaşılacağı gibi birden fazla varlık türünü birlikte taşır. Hem hisse senedi, hem tahvil, hem de zaman zaman döviz veya farklı enstrümanlar içerebilir. Amaç denge kurmaktır. Risk seviyesi orta düzeydedir. Ne tamamen hisse gibi dalgalıdır ne de para piyasası fonu kadar sakindir. 4. Ve son olarak değişken fonlar. Burada sabit bir dağılım yoktur. Fon yöneticisi piyasa koşullarına göre hisse oranını arttırabilir, tahvile geçebilir, nakit tutabilir. Yani dağılım dinamik şekilde değişir. Avantajı esneklik, dezavantajı ise yöneticinin karar performansına daha bağımlı olmasıdır. Bir fonu seçerken önce kendinizi tanıyın. Risk toleransınız ne kadar? Paranızı ne kadar süre kullanmayacaksınız? Günlük dalgalanma sizi rahatsız eder mi? Geliriniz düzenli mi? Eğer kısa vadeli ve temkinliyseniz para piyasası fonlarıyla başlamak mantıklı olabilir. Orta vadeli düşünüyorsanız karma ya da değişken fonlara bakabilirsiniz. Daha yüksek risk ve getiri arıyorsanız hisse yoğun veya serbest fonlar gündeme gelebilir. Unutulmaması gereken şu, fonlar tek doğru yatırım aracı değildir ama portföyü çeşitlendirmek ve profesyonel yönetimden faydalanmak için güçlü bir araçtır. En doğru başlangıç noktası şu sorudur. Benim yatırım amacım ne ve bu fon o amaca hizmet ediyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye konut piyasasına ilişkin 3 hikayeyi bir arada anlatmayı hedefliyorum. Ev sahibi olmak isteyenlerin de, yatırımcıların da, kiracıların da yakından takip ettiği bir başlık bu. Türkiye'de konut piyasası nasıl bir dönemden geçiyor? Çünkü son açıklanan veriler, tabii ki veriler ışığında konuşacağız, ilk bakışta birbirleriyle çelişiyor gibi. Bir yanda konut satışları artıyor, diğer yanda konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalıyor. Kiralar ise yükselmeye devam ediyor ama artış hızı belirgin biçimde yavaşlıyor. Peki bütün bunlar aynı anda nasıl mümkün oluyor? Aslında bugün Türkiye konut piyasasında biraz önce de bahsettiğim tek bir hikaye yok, 3 ayrı hikaye yaşanıyor. Bu hikayeleri birincisi satışlar, ikincisi fiyatlar, üçüncüsü de kiralar çerçevesinde sırayla bakalım istiyorum. Şimdi satışlarla başlayalım çünkü satış verileri bize yalnızca kaç ev alındığını, satıldığını değil, ekonomiye duyulan güveni, finansmana erişimi, yatırımcı davranışını da anlatıyor aslında. TÜİK'in verilerine göre en son Haziran ayı verileri açıklandı ve Türkiye genelinde 129.979 konut satıldı. Yani yaklaşık işte 130 bin diyebiliriz. Bu geçen yılın aynı ayına göre aslında %15.8'lik bir artış demek. Yani ilk başta baktığınızda güçlü bir tablo, konut satışları artmaya devam ediyor diyebilirsiniz ve bu anlamda şöyle bir başlık da atabilirsiniz. Konut piyasasında ciddi bir canlanma başladı ama ekonomide bu yayınlarda da hep altını çizmeye çalıştığım şeylerden biri, ilk bakışta gördüğünüz tablo çoğu zaman işin tamamını anlatmaz. Hatta yanıltıcı da olabilir. İşte bu yüzden ekonomistler yalnızca manşet rakamlara değil, verilerin arındırılmış haline de bakar. Ne demek istiyorum burada? Zaten sizler de ekonomi haberlerinde sık sık duyuyorsunuz. İşte bir veri açıklanır ama sonrasında takvim etkisinden arındırılmış denir. Mevsim etkisinden arındırılmış denir. Konut satışları çerçevesinde şöyle tekrar bir düşünelim. Örneğin takvim etkisinden arındırılmış veriye neden bakmamız gerekiyor? Diyelim ki geçen yıl Haziran'da 22 iş günü vardı ve diyelim ki işte bu yılda aynı ay bayram nedeniyle 20 iş günü vardı. Doğal olarak işte tapu daireleri daha az çalışır, satış daha düşük çıkabilir ama bunun da ekonomiyle hiçbir ilgisi yoktur. Yani siz bunu göz önüne almazsanız aslında satış istatistiklerindeki düşüş size başka bir anlam ifade edebilir. Dolayısıyla ekonomistler bu farkı temizleyerek veriyi yeniden hesaplarlar. İşte biz buna takvim etkisinden arındırma diyoruz. Yani elma ile armutu karşılaştırmayalım, elmayı elma haline getirip karşılaştıralım hedefiyle. Bir de mevsim etkisi var. Mevsim etkisini de arındırmak gerekiyor. Niye? Diyelim ki yaz aylarında insanlar daha çok taşınıyorlar. Çünkü kış aylarında soğukta taşınmak çok zor. Dolayısıyla da müteahhitler projelerini yazın teslim etmeyi tercih ediyorlar. Yani aslında bu ne demek? Haziran ve Temmuz'da satışların artması çok normal. Bu mevsimsel hareketi de ayıklamak lazım. Gerçekten satışlar artıyor mu, artmıyor mu bunu görebilmek açısından. İşte tam burada da hikaye değişmeye başlıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi manşette satışlar %15.8 artıyor yıllık. Ama takvim etkisinden arındırılmış seriye baktığımızda tablo tersine dönüyor. Yeni konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %1,5, ikinci el konut satışları da %8,6 geriliyor. Yani aslında manşetteki güçlü artışın önemli bir kısmı baz etkisinden ve takvim farkından kaynaklanıyor. Mevsim ve takvim etkilerinden beraberce arındırılmış aylık veriye baktığımızda da aslında satışlar bir önceki aya göre hafif bir artışta. Yeni konutta %2,3, ikinci elde de %0,9 gibi bir artış var. Dolayısıyla bütün bunların hepsine baktığımızda veriler bize ne söylüyor? Bence en doğru yorum şu, yani konut piyasasında o manşette gördüğünüz gibi sert bir canlanma yok ama sert bir bozulma da yok. Daha çok yatay seyreden, kontrollü, kademeli bir tablo var. Bu aslında son yıllarda para politikasında hedeflenen resimle de uyumlu. Çünkü amaç biliyorsunuz piyasayı tamamen durdurmak değil, aşırı ısınmasını önlemek. Çünkü satışlar neden tamamen durmuyor? Türkiye'de konut sadece bir barınma ihtiyacı değil, aynı zamanda bir tasarruf aracı da. Ve bu noktada uzun yıllardır altınla birlikte hane halkının da en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri. İşte tam bu noktada altından konuşmadan olmuyor tabii. Konutla altın arasındaki ilişkiye de biraz değinmekte fayda var. Çünkü biliyoruz ki altın fiyatlarındaki geri çekilme ve bunun yarattığı servet etkisinin, yani servette azalma etkisinin bu satışlarla, konut satışlarıyla, otomobil satışlarıyla, dayanıklı tüketim malları satışlarıyla bir alakası var. Altın yükseldiğinde hane halkının finansal serveti artıyor. İnsan kendini daha güçlü bir bilançoda hissediyor ve konut gibi büyük harcamalara daha kolay yöneliyor. Altın geri çekildiğinde ise bu mekanizma tam tersine dönüyor. Algılanan servet ve harcama kapasitesi azalıyor, zayıflıyor. Özellikle peşinatını altından karşılayan bir kesim de var. Talep daha temkinli hale geliyor. Yani altındaki düşüşü yatırımcı altından çıkıp konuta koşuyor diye okumak doğru değil. Tam tersine servet etkisindeki zayıflama konut alımını biraz sınırlıyor olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi aynı şeyi otomobil satışlarında da görüyoruz. Aynı şeyi dayanıklı tüketim malları satışlarında da görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii yüksek kredi faizi ve sıkı finansmanla birlikte bu servet etkisinin de düşmesi iç talebi frenleyen bir etken oluyor. Şimdi bu verilere ilişkin başka çarpıcı ayrıntılara girelim. Onlar da mesela ilk el satışları. Haziran'da ilk kez satılan konut sayısı geçen yıla göre %23.1 artmış. Bu ikinci el artışların üzerinde, tekrar altını çizelim, bu hiçbir etkiden arındırılmamış manşet bir veri. Ama yani ikinci el artışını da aynı düzlemde aldığımızda neden ikinci el artışının daha üzerinde? Bunun birkaç nedenine bakmakta fayda var. Çünkü biliyoruz ki son dönemde inşaat şirketleri de kendi finansman modelleri kapsamında kampanyalar düzenleyebiliyor. Bazen banka faizinin altında ödeme planları oluşabiliyor. Daha uzun vadeli taksitler sunulabiliyor. Krediye erişemeyen alıcılar da doğrudan aslında bu finansmana yönelebiliyorlar. Bir diğer neden de tabii yılın başında aslında ikinci el konuttaki kredi kullanımını zorlaştıran bazı uygulamaların da kaldırıldığını gördük. Yani bu tip bazı regülasyonlar, uygulamalar da konut satışları üzerinde önemli oluyor. Bir başka engel de tabii finansman maliyeti. Çünkü bugün ev almak isteyen bir vatandaş için asıl soru işte evin fiyatı nedir değil. Yani bu önemli bir soru tabii ama işte ben bu ev için kredi kullanabilecek miyim? Kullanırsam taksidini ödeyebilecek miyim? Bu yüzden konut piyasasını anlamak için artık böyle satış sayıları da yetmiyor. Kredi tarafına da bakmamız gerekiyor. Bu tarafta finansman tarafı tabii. Çünkü piyasanın yönünü fiyatlardan çok biraz da bu krediye erişim belirliyor. Biraz geriye gideceğim bu noktada. Çünkü bir pandemi dönemini hatırlatmak istiyorum. 2020'de kamu bankalarının öncülüğünde çok düşük faizli konut kredileri verildi. Kredi kuyrukları oluştu. Çünkü o dönemde hatırlayalım, faiz enflasyonun hayli altındaydı. Negatif bir reel faiz vardı. Birçok kişi için ev almak çok daha avantajlı hale gelmişti. Ve o dönemde ipotekli satışların toplam içindeki payı önemli oranda yükselmişti. Neredeyse yeni satılan her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu. O zirve piyasanın ne kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğini de gösterdi. Bugün biraz daha farklı bir yerdeyiz. Haziran'da örneğin ipotekli satışlarda önemli bir artış var. Ve bu ilk bakışta çok güçlü bir artış. Ama biraz daha dikkatli bakınca şunu görüyoruz. İpotekli satışların toplam içindeki payı halen çok düşük. Yani o size bahsettiğim her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu döneminden, şu anda yalnızca işte %20 civarında bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Neden hani bu kadar düştü bu pay? Çünkü tabii buradaki ana konu bugün konut kredilerinin ortalama bileşik maliyetinin çok daha yüksek seviyelere gelmiş olması. Dolayısıyla kredi kullanmak ilk kez ev alacak aileler için oldukça pahalı hale geldi. İnsanlar ev almak isteseler bile kredi konusunda çok daha seçici davranmak durumunda kalıyorlar. Tabii burada daha önceki yayınlara da bir atıfta bulunarak niye böyle, yani neden bir işte kurumlar, ekonomi yönetimi, işte Merkez Bankası kredinin yavaşlamasını istiyor? Hemen orada hatırlatmamızı da yapalım. Çünkü konut kredisi yalnızca konut piyasasını değil, iç talebi de etkiliyor. Yani bir konut satışının peşi sıra zincirleme önemli oranda iç talep içerisinde bir hızlandırma etkisi oluyor. Bir çarpan etkisi de oluyor. İşte konut aldığınız zaman onun içine mobilya almak durumunda kalıyorsunuz. Dayanıklı tüketim malı almak zorunda kalıyorsunuz. Birçok talebi peşi sıra sürüklüyor. Dolayısıyla da bu tabii fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Ama konumuz enflasyonla mücadele olduğu için ekonomi politikaları çerçevesinde bu durumda çok istenen bir şey olmuyor. Dolayısıyla da kredi büyümesini daha kontrollü kılmak gerekiyor. Burada tabii biraz da fiyatlardan bahsetmek gerekiyor. Yani fiyatlar önemli değil. Değil tabii ki. Satışları, kredileri konuştuk. Bir fiyatlara da bakalım. Burada da veriler var elimizde. Yani işte satışlar tamamen durmuyor ama fiyatlar enflasyonun gerisinde kalıyor. İşte bunun anlamı nedir? Evler gerçekten ucuzluyor mu? Yoksa sadece enflasyon kadar artmıyor mu? Ne oluyor? Ona biraz bakalım. Şimdi emlak ilanlarına, etiket fiyatlarına bakıyorsanız hayır düşmüyor fiyatlar. Ama Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Haziran'da fiyatlar bir önceki aya göre %2, geçen yılın aynı ayına göre %24,5 artmış gibi gözüküyor. Bunlar nominal olarak yükselişler aslında. Daha önce de hep altını çizdiğimiz gibi ekonomide yalnızca nominal fiyatlara bakmak yanıltıcı olabilir. Çünkü aynı dönemde enflasyon da yükseliyor. Bu yüzden ikinci bir hesaplama yapıyoruz. Reel fiyata bakıyoruz. Yani nominal fiyatı enflasyondan arındırıyoruz. İşte burada hikaye tamamen değişiyor. Merkez Bankası'nın hesabına göre Haziran'da konut fiyatları reel olarak yaklaşık 5.8 oranında geriledi. Yani eviniz Türk lirası cinsinden değerleniyor olabilir ama genel fiyat seviyesi daha hızlı arttığı için aslında satın alma gücü açısından konutun değeri düşüyor. Bu ayrım önemli. Çünkü kamuoyunda ev fiyatları hala çok yükseliyor algısı olsa bile reel verilere bakmadan bu açıklamayı, bu yorumu yapmak çok da yanlış olabilir. Aslında bu reel olarak düşüş çok şaşırtıcı da değil. Biraz önce bahsettim 2021'de, 2022'de konut piyasası olağanüstü bir dönem yaşadı. Konut fiyat endeksi, bu biraz önce bahsettiğim endeks %180'lerin üzerinde artışlar gösterdi. Neden? Çünkü o dönemde reel faiz negatifti, krediler ucuzdu, insanlar enflasyondan korunmak için de tasarrufunu gayrimenkule yönlendiriyordu. Arz ise aslında talebe yetişemiyordu. Bugün ise tam tersi, biraz önce söylediğim gibi sıkı para politikası, yüksek kredi maliyeti, daha kontrollü talep. Sonuç olarak da fiyatlar enflasyonun altında artıyor. Ekonomistlerin reel düzeltme dediği süreçte tam da bu aslında. Ve en sonda biraz kiralardan bahsedelim. Çünkü bu endeksten daha önce bahsetmiştik ama en azından şu anda endeks nasıl ilerliyor onu da görmemiz açısından bazı verilerle konuşalım. Kiralar, yani bir de Merkez Bankası'nın son dönemde öne çıkardığı göstergelerden biri var. Yeni kiracı kira endeksi. Bu endeks neden oluşturuldu? Çünkü TÜFE'nin içinde de bir kira kalemi var ve kira piyasasının bugünkü halini bu kira kalemi tam yansıtmıyor. Burada bugünkü halini tırnak içinde söylüyorum. Çünkü TÜFE'nin kira endeksi yıllardır aynı evde oturan kiracıyla yeni taşınan kiracıyı birlikte hesaplıyor. Oysa biz bugün kira piyasası ne durumda diye bakmak istediğimizde bu veri bize tam da resmi gösteremeyebiliyor. Çünkü yeni kiraya verilen evlerdeki fiyatlar çok daha hızlı değişebiliyor. Güncel eğilimi görmek için de sadece yeni sözleşmelere bakmak gerekiyor. İşte yeni kiracı kira endeksi tam olarak bunu yapıyor. Yalnızca yeni kiraya verilen evlerdeki kira bedelini izliyor. Böylece kira piyasasındaki dönüşümü TÜFE'den aylar önce görebiliyoruz. Son veriler dikkat çekici. Haziran'da yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı yıllık bazda %29,2 olmuş. Aylık artış ise %2,3. Bu hala yüksek ama 2 yıl önceki seviyelerin hala altında ve endeks son aylarda istikrarlı bir biçimde aşağı geliyor. Hatta işte enflasyon arındırdığınızda da reel olarak %2 civarında bir yere geliyor. Bize ne söylüyor? Muhtemelen önümüzdeki aylarda TÜFE'nin kira kaleminde de yavaşlama sürecek. Şimdi burada benim size bu yeni kiracı endeksi, fiyat endeksinde bahsettiğim yıllık bazdaki %29,2'lik artışın yanında TÜFE'nin içindeki kira kalemindeki yıllık artış %40'ların 45'lerin üzerinde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında bu bize şunu söylüyor. Yeni sözleşmelerdeki artışlar zamanla eski sözleşmelere yansıyor. Bu yüzden de gelecekteki hizmet enflasyonunu tahmin etmek için kiralardaki bu yeni yeni fiyat dinamiklerini yakından anlamak ve takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı daha düşük oldukça bu toplam kira kalemine yansıması da aslında oradaki rakamı biraz aşağı getirmek suretiyle ilerleyebilir. Evet, Haziran verileri aslında böyle oldukça ilginç bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla konut piyasasına ilişkin olarak bunları sizin için bir özetlemek istedim. Programı bitirirken de belki şu cümle bütün resmi özetliyor. Yani Türkiye'de konut piyasasının yönünü artık yalnızca ev fiyatları belirlemiyor. Kredi erişim, finansman maliyeti, hane halkının satın alma gücü, yatırımcının altın ve mevduat gibi alternatiflere bakışı ve en önemlisi de Merkez Bankası'nın para politikası da beraberinde belirliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde fiyatların değil, temellerin konuşulduğu, daha istikrarlı ama daha yavaş hareket eden bir konut piyasasına doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın diyorum.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo.
1: Rain. Darker cloud rain.

0: like it. Ride. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. Ride. We out, we out.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye konut piyasasına ilişkin 3 hikayeyi bir arada anlatmayı hedefliyorum. Ev sahibi olmak isteyenlerin de, yatırımcıların da, kiracıların da yakından takip ettiği bir başlık bu. Türkiye'de konut piyasası nasıl bir dönemden geçiyor? Çünkü son açıklanan veriler, tabii ki veriler ışığında konuşacağız, ilk bakışta birbirleriyle çelişiyor gibi. Bir yanda konut satışları artıyor, diğer yanda konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalıyor. Kiralar ise yükselmeye devam ediyor ama artış hızı belirgin biçimde yavaşlıyor. Peki bütün bunlar aynı anda nasıl mümkün oluyor? Aslında bugün Türkiye konut piyasasında biraz önce de bahsettiğim tek bir hikaye yok, 3 ayrı hikaye yaşanıyor. Bu hikayeleri birincisi satışlar, ikincisi fiyatlar, üçüncüsü de kiralar çerçevesinde sırayla bakalım istiyorum. Şimdi satışlarla başlayalım çünkü satış verileri bize yalnızca kaç ev alındığını, satıldığını değil, ekonomiye duyulan güveni, finansmana erişimi, yatırımcı davranışını da anlatıyor aslında. TÜİK'in verilerine göre en son Haziran ayı verileri açıklandı ve Türkiye genelinde 129.979 konut satıldı. Yani yaklaşık işte 130 bin diyebiliriz. Bu geçen yılın aynı ayına göre aslında %15.8'lik bir artış demek. Yani ilk başta baktığınızda güçlü bir tablo, konut satışları artmaya devam ediyor diyebilirsiniz ve bu anlamda şöyle bir başlık da atabilirsiniz. Konut piyasasında ciddi bir canlanma başladı ama ekonomide bu yayınlarda da hep altını çizmeye çalıştığım şeylerden biri, ilk bakışta gördüğünüz tablo çoğu zaman işin tamamını anlatmaz. Hatta yanıltıcı da olabilir. İşte bu yüzden ekonomistler yalnızca manşet rakamlara değil, verilerin arındırılmış haline de bakar. Ne demek istiyorum burada? Zaten sizler de ekonomi haberlerinde sık sık duyuyorsunuz. İşte bir veri açıklanır ama sonrasında takvim etkisinden arındırılmış denir. Mevsim etkisinden arındırılmış denir. Konut satışları çerçevesinde şöyle tekrar bir düşünelim. Örneğin takvim etkisinden arındırılmış veriye neden bakmamız gerekiyor? Diyelim ki geçen yıl Haziran'da 22 iş günü vardı ve diyelim ki işte bu yılda aynı ay bayram nedeniyle 20 iş günü vardı. Doğal olarak işte tapu daireleri daha az çalışır, satış daha düşük çıkabilir ama bunun da ekonomiyle hiçbir ilgisi yoktur. Yani siz bunu göz önüne almazsanız aslında satış istatistiklerindeki düşüş size başka bir anlam ifade edebilir. Dolayısıyla ekonomistler bu farkı temizleyerek veriyi yeniden hesaplarlar. İşte biz buna takvim etkisinden arındırma diyoruz. Yani elma ile armutu karşılaştırmayalım, elmayı elma haline getirip karşılaştıralım hedefiyle. Bir de mevsim etkisi var. Mevsim etkisini de arındırmak gerekiyor. Niye? Diyelim ki yaz aylarında insanlar daha çok taşınıyorlar. Çünkü kış aylarında soğukta taşınmak çok zor. Dolayısıyla da müteahhitler projelerini yazın teslim etmeyi tercih ediyorlar. Yani aslında bu ne demek? Haziran ve Temmuz'da satışların artması çok normal. Bu mevsimsel hareketi de ayıklamak lazım. Gerçekten satışlar artıyor mu, artmıyor mu bunu görebilmek açısından. İşte tam burada da hikaye değişmeye başlıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi manşette satışlar %15.8 artıyor yıllık. Ama takvim etkisinden arındırılmış seriye baktığımızda tablo tersine dönüyor. Yeni konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %1,5, ikinci el konut satışları da %8,6 geriliyor. Yani aslında manşetteki güçlü artışın önemli bir kısmı baz etkisinden ve takvim farkından kaynaklanıyor. Mevsim ve takvim etkilerinden beraberce arındırılmış aylık veriye baktığımızda da aslında satışlar bir önceki aya göre hafif bir artışta, yeni konutta %2,3, ikinci elde de %0,9 gibi bir artış var. Dolayısıyla bütün bunların hepsine baktığımızda veriler bize ne söylüyor? Bence en doğru yorum şu, yani konut piyasasında o manşette gördüğünüz gibi sert bir canlanma yok ama sert bir bozulma da yok. Daha çok yatay seyreden, kontrollü, kademeli bir tablo var. Bu aslında son yıllarda para politikasında hedeflenen resimle de uyumlu. Çünkü amaç biliyorsunuz piyasayı tamamen durdurmak değil, aşırı ısınmasını önlemek. Çünkü satışlar neden tamamen durmuyor? Türkiye'de konut sadece bir barınma ihtiyacı değil, aynı zamanda bir tasarruf aracı da. Ve bu noktada uzun yıllardır altınla birlikte hane halkının da en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri. İşte tam bu noktada altından konuşmadan olmuyor tabii. Konutla altın arasındaki ilişkiye de biraz değinmekte fayda var. Çünkü biliyoruz ki altın fiyatlarındaki geri çekilme ve bunun yarattığı servet etkisinin, yani servette azalma etkisinin bu satışlarla, konut satışlarıyla, otomobil satışlarıyla, dayanıklı tüketim malları satışlarıyla bir alakası var. Altın yükseldiğinde hane halkının finansal serveti artıyor. İnsan kendini daha güçlü bir bilançoda hissediyor ve konut gibi büyük harcamalara daha kolay yöneliyor. Altın geri çekildiğinde ise bu mekanizma tam tersine dönüyor. Algılanan servet ve harcama kapasitesi azalıyor, zayıflıyor. Özellikle peşinatını altından karşılayan bir kesim de var. Talep daha temkinli hale geliyor. Yani altındaki düşüşü yatırımcı altından çıkıp konuta koşuyor diye okumak doğru değil. Tam tersine servet etkisindeki zayıflama konut alımını biraz sınırlıyor olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi aynı şeyi otomobil satışlarında da görüyoruz. Aynı şeyi dayanıklı tüketim malları satışlarında da görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii yüksek kredi faizi ve sıkı finansmanla birlikte bu servet etkisinin de düşmesi iç talebi frenleyen bir etken oluyor. Şimdi bu verilere ilişkin başka çarpıcı ayrıntılara girelim. Onlar da mesela ilk el satışları. Haziran'da ilk kez satılan konut sayısı geçen yıla göre %23.1 artmış. Bu ikinci el artışların üzerinde, tekrar altını çizelim, bu hiçbir etkiden arındırılmamış manşet bir veri. Ama yani ikinci el artışını da aynı düzlemde aldığımızda neden ikinci el artışının daha üzerinde? Bunun birkaç nedenine bakmakta fayda var. Çünkü biliyoruz ki son dönemde inşaat şirketleri de kendi finansman modelleri kapsamında kampanyalar düzenleyebiliyor. Bazen banka faizinin altında ödeme planları oluşabiliyor. Daha uzun vadeli taksitler sunulabiliyor. Krediye erişemeyen alıcılar da doğrudan aslında bu finansmana yönelebiliyorlar. Bir diğer neden de tabii yılın başında aslında ikinci el konuttaki kredi kullanımını zorlaştıran bazı uygulamaların da kaldırıldığını gördük. Yani bu tip bazı regülasyonlar, uygulamalar da konut satışları üzerinde önemli oluyor. Bir başka engel de tabii finansman maliyeti. Çünkü bugün ev almak isteyen bir vatandaş için asıl soru İşte evin fiyatı nedir? Değil. Yani bu önemli bir soru tabii ama işte ben bu ev için kredi kullanabilecek miyim? Kullanırsam taksidini ödeyebilecek miyim? Bu yüzden konut piyasasını anlamak için artık böyle satış sayıları da yetmiyor. Kredi tarafına da bakmamız gerekiyor. Bu tarafta finansman tarafı tabii. Çünkü piyasanın yönünü fiyatlardan çok biraz da bu krediye erişim belirliyor. Biraz geriye gideceğim bu noktada. Çünkü bir pandemi dönemini hatırlatmak istiyorum. 2020'de kamu bankalarının öncülüğünde çok düşük faizli konut kredileri verildi. Kredi kuyrukları oluştu. Çünkü o dönemde hatırlayalım, faiz enflasyonun hayli altındaydı. Negatif bir reel faiz vardı. Birçok kişi için ev almak çok daha avantajlı hale gelmişti. Ve o dönemde ipotekli satışların toplam içindeki payı önemli oranda yükselmişti. Neredeyse yeni satılan her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu. O zirve piyasanın ne kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğini de gösterdi. Bugün biraz daha farklı bir yerdeyiz. Haziran'da örneğin ipotekli satışlarda önemli bir artış var. Ve bu ilk bakışta çok güçlü bir artış. Ama biraz daha dikkatli bakınca şunu görüyoruz. İpotekli satışların toplam içindeki payı halen çok düşük. Yani o size bahsettiğim her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu döneminden şu anda yalnızca işte %20 civarında bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Neden hani bu kadar düştü bu pay? Çünkü tabii buradaki ana konu bugün konut kredilerinin ortalama bileşik maliyetinin çok daha yüksek seviyelere gelmiş olması. Dolayısıyla kredi kullanmak ilk kez ev alacak aileler için oldukça pahalı hale geldi. İnsanlar ev almak isteseler bile kredi konusunda çok daha seçici davranmak durumunda kalıyorlar. Tabii burada daha önceki yayınlara da bir atıfta bulunarak niye böyle, yani neden bir işte kurumlar, ekonomi yönetimi, işte Merkez Bankası kredinin yavaşlamasını istiyor? Hemen orada hatırlatmamızı da yapalım. Çünkü konut kredisi yalnızca konut piyasasını değil, iç talebi de etkiliyor. Yani bir konut satışının peşi sıra zincirleme önemli oranda iç talep içerisinde bir hızlandırma etkisi oluyor. Bir çarpan etkisi de oluyor. Konut aldığınız zaman onun İçine mobilya almak durumunda kalıyorsunuz. Dayanıklı tüketim malı almak zorunda kalıyorsunuz. Birçok talebi peşi sıra sürüklüyor. Dolayısıyla da bu tabii fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Ama konumuz enflasyonla mücadele olduğu için ekonomi politikaları çerçevesinde bu durumda çok istenen bir şey olmuyor. Dolayısıyla da kredi büyümesini daha kontrollü kılmak gerekiyor. Burada tabii biraz da fiyatlardan bahsetmek gerekiyor. Yani fiyatlar önemli değil. Değil tabii ki. Satışları, kredileri konuştuk. Bir fiyatlara da bakalım. Burada da veriler var elimizde. Yani işte satışlar tamamen durmuyor ama fiyatlar enflasyonun gerisinde kalıyor. İşte bunun anlamı nedir? Evler gerçekten ucuzluyor mu? Yoksa sadece enflasyon kadar artmıyor mu? Ne oluyor? Ona biraz bakalım. Şimdi emlak ilanlarına, etiket fiyatlarına bakıyorsunuz, hayır düşmüyor fiyatlar. Ama Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Haziran'da fiyatlar bir önceki aya göre %2, geçen yılın aynı ayına göre %24,5 artmış gibi gözüküyor. Bunlar nominal olarak yükselişler aslında. Daha önce de hep altını çizdiğimiz gibi ekonomide yalnızca nominal fiyatlara bakmak yanıltıcı olabilir. Çünkü aynı dönemde enflasyon da yükseliyor. Bu yüzden ikinci bir hesaplama yapıyoruz. Reel fiyata bakıyoruz. Yani nominal fiyatı enflasyondan arındırıyoruz. İşte burada hikaye tamamen değişiyor. Merkez Bankası'nın hesabına göre Haziran'da konut fiyatları reel olarak yaklaşık 5.8 oranında geriledi. Yani eviniz Türk lirası cinsinden değerleniyor olabilir ama genel fiyat seviyesi daha hızlı arttığı için aslında satın alma gücü açısından konutun değeri düşüyor. Bu ayrım önemli. Çünkü kamuoyunda ev fiyatları hala çok yükseliyor algısı olsa bile reel verilere bakmadan bu açıklamayı, bu yorumu yapmak çok da yanlış olabilir. Aslında bu reel olarak düşüş çok şaşırtıcı da değil. Biraz önce bahsettim, 2021'de, 2022'de konut piyasası olağanüstü bir dönem yaşadı. Konut fiyat endeksi, bu biraz önce bahsettiğim endeks, %180'lerin üzerinde artışlar gösterdi. Neden? Çünkü o dönemde reel faiz negatifti, krediler ucuzdu, insanlar enflasyondan korunmak için de tasarrufunu gayrimenkule yönlendiriyordu. Arz ise aslında talebe yetişemiyordu. Bugün ise tam tersi, biraz önce söylediğim gibi sıkı para politikası, yüksek kredi maliyeti, daha kontrollü talep. Sonuç olarak da fiyatlar enflasyonun altında artıyor. Ekonomistlerin reel düzeltme dediği süreçte tam da bu aslında. Ve en sonda biraz kiralardan bahsedelim. Çünkü bu endeksten daha önce bahsetmiştik ama en azından şu anda endeks nasıl ilerliyor onu da görmemiz açısından bazı verilerle konuşalım. Kiralar, yani bir de Merkez Bankası'nın son dönemde öne çıkardığı göstergelerden biri var. Yeni kiracı kira endeksi. Bu endeks neden oluşturuldu? Çünkü TÜFE'nin içinde de bir kira kalemi var ve kira piyasasının bugünkü halini bu kira kalemi tam yansıtmıyor. Burada bugünkü halini tırnak içinde söylüyorum. Çünkü TÜFE'nin kira endeksi yıllardır aynı evde oturan kiracıyla yeni taşınan kiracıyı birlikte hesaplıyor. Oysa biz bugün kira piyasası ne durumda diye bakmak istediğimizde bu veri bize tam da resmi gösteremeyebiliyor. Çünkü yeni kiraya verilen evlerdeki fiyatlar çok daha hızlı değişebiliyor. Güncel eğilimi görmek için de sadece yeni sözleşmelere bakmak gerekiyor. İşte yeni kiracı kira endeksi tam olarak bunu yapıyor. Yalnızca yeni kiraya verilen evlerdeki kira bedelini izliyor. Böylece kira piyasasındaki dönüşümü TÜFE'den aylar önce görebiliyoruz. Son veriler dikkat çekici. Haziran'da yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı yıllık bazda %29,2 olmuş. Aylık artış ise %2,3. Bu hala yüksek ama 2 yıl önceki seviyelerin hala altında ve endeks son aylarda istikrarlı bir biçimde aşağı geliyor. Hatta işte enflasyon arındırdığınızda da reel olarak %2 civarında bir yere geliyor. Bize ne söylüyor? Muhtemelen önümüzdeki aylarda TÜFE'nin kira kaleminde de yavaşlama sürecek. Şimdi burada benim size bu yeni kiracı endeksi, fiyat endeksinde bahsettiğim yıllık bazdaki %29,2'lik artışın yanında TÜFE'nin içindeki kira kalemindeki yıllık artış %40'ların 45'lerin üzerinde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında bu bize şunu söylüyor. Yeni sözleşmelerdeki artışlar zamanla eski sözleşmelere yansıyor. Bu yüzden de gelecekteki hizmet enflasyonunu tahmin etmek için kiralardaki bu yeni fiyat dinamiklerini yakından anlamak ve takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı daha düşük oldukça bu toplam kira kalemine yansıması da aslında oradaki rakamı biraz aşağı getirmek suretiyle ilerleyebilir. Evet, Haziran verileri aslında böyle oldukça ilginç bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla konut piyasasına ilişkin olarak bunları sizin için bir özetlemek istedim. Programı bitirirken de belki şu cümle bütün resmi özetliyor. Yani Türkiye'de konut piyasasının yönünü artık yalnızca ev fiyatları belirlemiyor. Krediye erişim, finansman maliyeti, hane halkının satın alma gücü, yatırımcının altın ve mevduat gibi alternatiflere bakışı ve en önemlisi de Merkez Bankası'nın para politikası da beraberinde belirliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde fiyatların değil, temellerin konuşulduğu, daha istikrarlı ama daha yavaş hareket eden bir konut piyasasına doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın diyorum.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo. Merlo.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, fon sepeti oluşturmak tam olarak ne demek?
3: Aslında çok basit bir fikirden bahsediyoruz. Tek bir fona yatırım yapmak yerine birden fazla fonu bir araya getirerek bir yapı oluşturmak. Yani yatırımın da yatırımını yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ama burada önemli bir yanılgıyı düzeltmek gerekiyor. Sepet yapmak getiriyi garanti etmez. Hatta çoğu zaman en yüksek getiriyi de sağlamaz. Sepet yapmanın asıl amacı riski azaltmak ve dalgalanmayı dengelemektir. Şöyle düşünün. Sadece hisse senedi yoğun bir fondaysanız, piyasa iyi giderse yüksek kazanabilirsiniz. Ama kötü bir dönemde ciddi dalgalanma yaşarsınız. Sadece para piyasası fonundaysanız, dalgalanma çok düşüktür. Ama yüksek getiri potansiyelinden de uzak kalırsınız. Fon sepeti ise bu 2-3 arasında denge kurmaya çalışır. Örneğin likidite ve istikrar için bir miktar para piyasası fonu, büyüme potansiyeli için bir miktar hisse senedi veya değişken fon, jeopolitik ve kur riskine karşı denge için belki bir miktar altın veya döviz temalı fon. Böyle bir yapı tek bir senaryoya bağımlı kalmanızı engeller. Burada kilit nokta şu: piyasalar tek bir yönde hareket etmez. Bazen faizler düşer, hisse piyasası yükselir. Bazen küresel risk artar, altın öne çıkar. Bazen sıkı para politikası döneminde para piyasası fonları cazip hale gelir. Fon sepeti yapmak, hangi senaryo olursa olsun tamamen hazırlıksız yakalanmayayım demektir. Çok önemli bir nokta daha var. Çeşitlendirme getiriyi değil, oynaklığı düşürür. Yani tek bir fonda %30 kazanabilecekken sepetle %22 kazanabilirsiniz. Ama aynı şekilde tek fonda %25 kaybedebilecekken sepetle belki %10-12 kayıpla sınırlı kalabilirsiniz. Uzun vadede yatırım psikolojisini ayakta tutan şey de çoğu zaman bu denge olur. Çünkü yatırım sadece matematik değil, aynı zamanda davranış meselesidir. Sert düşüşlerde panik yapmamak, planı bozmamak için dalgalanmayı yönetebilmek gerekir. Fon sepeti ayrıca yatırımcıya bir başka avantaj daha sunar: profesyonel yönetim çeşitliliği. Farklı fon yöneticilerinin farklı bakış açılarını aynı portföy içinde taşımış olursunuz. Sonuçta fon sepeti yapmak daha çok kazanayım demekten çok, daha dengeli ilerleyeyim demektir. Belki de en doğru soru şu: portföyünüz tek bir senaryoya mı bağlı, yoksa farklı ihtimallere karşı hazırlıklı mı?
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

bu Ağustos sıcağında serin bir gölgede iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon.

0: Odeya Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye konut piyasasına ilişkin 3 hikayeyi bir arada anlatmayı hedefliyorum. Ev sahibi olmak isteyenlerin de, yatırımcıların da, kiracıların da yakından takip ettiği bir başlık bu. Türkiye'de konut piyasası nasıl bir dönemden geçiyor? Çünkü son açıklanan veriler, tabii ki veriler ışığında konuşacağız, ilk bakışta birbirleriyle çelişiyor gibi. Bir yanda konut satışları artıyor, diğer yanda konut fiyatları enflasyonun gerisinde kalıyor. Kiralar ise yükselmeye devam ediyor ama artış hızı belirgin biçimde yavaşlıyor. Peki bütün bunlar aynı anda nasıl mümkün oluyor? Aslında bugün Türkiye konut piyasasında biraz önce de bahsettiğim tek bir hikaye yok, 3 ayrı hikaye yaşanıyor. Bu hikayeleri birincisi satışlar, ikincisi fiyatlar, üçüncüsü de kiralar çerçevesinde sırayla bakalım istiyorum. Şimdi satışlarla başlayalım çünkü satış verileri bize yalnızca kaç ev alındığını, satıldığını değil, ekonomiye duyulan güveni, finansmana erişimi, yatırımcı davranışını da anlatıyor aslında. TÜİK'in verilerine göre en son Haziran ayı verileri açıklandı ve Türkiye genelinde 129.979 konut satıldı. Yani yaklaşık işte 130 bin diyebiliriz. Bu geçen yılın aynı ayına göre aslında %15.8'lik bir artış demek. Yani ilk başta baktığınızda güçlü bir tablo, konut satışları artmaya devam ediyor diyebilirsiniz ve bu anlamda şöyle bir başlık da atabilirsiniz. Konut piyasasında ciddi bir canlanma başladı ama ekonomide bu yayınlarda da hep altını çizmeye çalıştığım şeylerden biri, ilk bakışta gördüğünüz tablo çoğu zaman işin tamamını anlatmaz. Hatta yanıltıcı da olabilir. İşte bu yüzden ekonomistler yalnızca manşet rakamlara değil, verilerin arındırılmış haline de bakar. Ne demek istiyorum burada? Zaten sizler de ekonomi haberlerinde sık sık duyuyorsunuz. İşte bir veri açıklanır ama sonrasında takvim etkisinden arındırılmış denir. Mevsim etkisinden arındırılmış denir. Konut satışları çerçevesinde şöyle tekrar bir düşünelim. Örneğin takvim etkisinden arındırılmış veriye neden bakmamız gerekiyor? Diyelim ki geçen yıl Haziran'da 22 iş günü vardı ve diyelim ki işte bu yılda aynı ay bayram nedeniyle 20 iş günü vardı. Doğal olarak işte tapu daireleri daha az çalışır, satış daha düşük çıkabilir ama bunun da ekonomiyle hiçbir ilgisi yoktur. Yani siz bunu göz önüne almazsanız aslında satış istatistiklerindeki düşüş size başka bir anlam ifade edebilir. Dolayısıyla ekonomistler bu farkı temizleyerek veriyi yeniden hesaplarlar. İşte biz buna takvim etkisinden arındırma diyoruz. Yani elma ile armutu karşılaştırmayalım, elmayı elma haline getirip karşılaştıralım hedefiyle. Bir de mevsim etkisi var. Mevsim etkisini de arındırmak gerekiyor. Niye? Diyelim ki yaz aylarında insanlar daha çok taşınıyorlar. Çünkü kış aylarında soğukta taşınmak çok zor. Dolayısıyla da müteahhitler projelerini yazın teslim etmeyi tercih ediyorlar. Yani aslında bu ne demek? Haziran ve Temmuz'da satışların artması çok normal. Bu mevsimsel hareketi de ayıklamak lazım. Gerçekten satışlar artıyor mu, artmıyor mu bunu görebilmek açısından. İşte tam burada da hikaye değişmeye başlıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi manşette satışlar %15.8 artıyor yıllık. Ama takvim etkisinden arındırılmış seriye baktığımızda tablo tersine dönüyor. Yeni konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %1,5, ikinci el konut satışları da %8,6 geriliyor. Yani aslında manşetteki güçlü artışın önemli bir kısmı baz etkisinden ve takvim farkından kaynaklanıyor. Mevsim ve takvim etkilerinden beraberce arındırılmış aylık veriye baktığımızda da aslında satışlar bir önceki aya göre hafif bir artışta, yeni konutta %2,3, ikinci elde de %0,9 gibi bir artış var. Dolayısıyla bütün bunların hepsine baktığımızda veriler bize ne söylüyor? Bence en doğru yorum şu, yani konut piyasasında o manşette gördüğünüz gibi sert bir canlanma yok ama sert bir bozulma da yok. Daha çok yatay seyreden, kontrollü, kademeli bir tablo var. Bu aslında son yıllarda para politikasında hedeflenen resimle de uyumlu. Çünkü amaç biliyorsunuz piyasayı tamamen durdurmak değil, aşırı ısınmasını önlemek. Çünkü satışlar neden tamamen durmuyor? Türkiye'de konut sadece bir barınma ihtiyacı değil, aynı zamanda bir tasarruf aracı da. Ve bu noktada uzun yıllardır altınla birlikte hane halkının da en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri. İşte tam bu noktada altından konuşmadan olmuyor tabii. Konutla altın arasındaki ilişkiye de biraz değinmekte fayda var. Çünkü biliyoruz ki altın fiyatlarındaki geri çekilme ve bunun yarattığı servet etkisinin, yani servette azalma etkisinin bu satışlarla, konut satışlarıyla, otomobil satışlarıyla, dayanıklı tüketim malları satışlarıyla bir alakası var. Altın yükseldiğinde hane halkının finansal serveti artıyor. İnsan kendini daha güçlü bir bilançoda hissediyor ve konut gibi büyük harcamalara daha kolay yöneliyor. Altın geri çekildiğinde ise bu mekanizma tam tersine dönüyor. Algılanan servet ve harcama kapasitesi azalıyor, zayıflıyor. Özellikle peşinatını altından karşılayan bir kesim de var. Talep daha temkinli hale geliyor. Yani altındaki düşüşü yatırımcı altından çıkıp konuta koşuyor diye okumak doğru değil. Tam tersine servet etkisindeki zayıflama konut alımını biraz sınırlıyor olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi aynı şeyi otomobil satışlarında da görüyoruz. Aynı şeyi dayanıklı tüketim malları satışlarında da görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii yüksek kredi faizi ve sıkı finansmanla birlikte bu servet etkisinin de düşmesi iç talebi frenleyen bir etken oluyor. Şimdi bu verilere ilişkin başka çarpıcı ayrıntılara girelim. Onlar da mesela ilk el satışları. Haziran'da ilk kez satılan konut sayısı geçen yıla göre %23.1 artmış. Bu ikinci el artışların üzerinde, tekrar altını çizelim, bu hiçbir etkiden arındırılmamış manşet bir veri. Ama yani ikinci el artışını da aynı düzlemde aldığımızda neden ikinci el artışının daha üzerinde? Bunun birkaç nedenine bakmakta fayda var. Çünkü biliyoruz ki son dönemde inşaat şirketleri de kendi finansman modelleri kapsamında kampanyalar düzenleyebiliyor. Bazen banka faizinin altında ödeme planları oluşabiliyor. Daha uzun vadeli taksitler sunulabiliyor. Krediye erişemeyen alıcılar da doğrudan aslında bu finansmana yönelebiliyorlar. Bir diğer neden de tabii yılın başında aslında ikinci el konuttaki kredi kullanımını zorlaştıran bazı uygulamaların da kaldırıldığını gördük. Yani bu tip bazı regülasyonlar, uygulamalar da konut satışları üzerinde önemli oluyor. Bir başka engel de tabii finansman maliyeti. Çünkü bugün ev almak isteyen bir vatandaş için asıl soru İşte evin fiyatı nedir? Değil. Yani bu önemli bir soru tabii ama işte ben bu ev için kredi kullanabilecek miyim? Kullanırsam taksidini ödeyebilecek miyim? Bu yüzden konut piyasasını anlamak için artık böyle satış sayıları da yetmiyor. Kredi tarafına da bakmamız gerekiyor. Bu tarafta finansman tarafı tabii. Çünkü piyasanın yönünü fiyatlardan çok biraz da bu krediye erişim belirliyor. Biraz geriye gideceğim bu noktada. Çünkü bir pandemi dönemini hatırlatmak istiyorum. 2020'de kamu bankalarının öncülüğünde çok düşük faizli konut kredileri verildi. Kredi kuyrukları oluştu. Çünkü o dönemde hatırlayalım, faiz enflasyonun hayli altındaydı. Negatif bir reel faiz vardı. Birçok kişi için ev almak çok daha avantajlı hale gelmişti. Ve o dönemde ipotekli satışların toplam içindeki payı önemli oranda yükselmişti. Neredeyse yeni satılan her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu. O zirve piyasanın ne kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğini de gösterdi. Bugün biraz daha farklı bir yerdeyiz. Haziran'da örneğin ipotekli satışlarda önemli bir artış var. Ve bu ilk bakışta çok güçlü bir artış. Ama biraz daha dikkatli bakınca şunu görüyoruz. İpotekli satışların toplam içindeki payı halen çok düşük. Yani o size bahsettiğim her iki konuttan biri banka kredisiyle alınıyordu döneminden, şu anda yalnızca işte %20 civarında bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Neden hani bu kadar düştü bu pay? Çünkü tabii buradaki ana konu bugün konut kredilerinin ortalama bileşik maliyetinin çok daha yüksek seviyelere gelmiş olması. Dolayısıyla kredi kullanmak ilk kez ev alacak aileler için oldukça pahalı hale geldi. İnsanlar ev almak isteseler bile kredi konusunda çok daha seçici davranmak durumunda kalıyorlar. Tabii burada daha önceki yayınlara da bir atıfta bulunarak niye böyle, yani neden bir işte kurumlar, ekonomi yönetimi, işte Merkez Bankası kredinin yavaşlamasını istiyor? Hemen orada hatırlatmamızı da yapalım. Çünkü konut kredisi yalnızca konut piyasasını değil, iç talebi de etkiliyor. Yani bir konut satışının peşi sıra zincirleme önemli oranda iç talep içerisinde bir hızlandırma etkisi oluyor, bir çarpan etkisi de oluyor. İşte konut aldığınız zaman onun içine mobilya almak durumunda kalıyorsunuz, dayanıklı tüketim malı almak zorunda kalıyorsunuz. Birçok talebi peşi sıra sürüklüyor. Dolayısıyla da bu tabii fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Ama konumuz enflasyonla mücadele olduğu için ekonomi politikaları çerçevesinde bu durumda çok istenen bir şey olmuyor. Dolayısıyla da kredi büyümesini daha kontrollü kılmak gerekiyor. Burada tabii biraz da fiyatlardan bahsetmek gerekiyor. Yani fiyatlar önemli değil. Değil tabii ki. Satışları, kredileri konuştuk. Bir fiyatlara da bakalım. Burada da veriler var elimizde. Yani işte satışlar tamamen durmuyor ama fiyatlar enflasyonun gerisinde kalıyor. İşte bunun anlamı nedir? Evler gerçekten ucuzluyor mu? Yoksa sadece enflasyon kadar artmıyor mu? Ne oluyor? Ona biraz bakalım. Şimdi emlak ilanlarına, etiket fiyatlarına bakıyorsunuz, hayır düşmüyor fiyatlar. Ama Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Haziran'da fiyatlar bir önceki aya göre %2, geçen yılın aynı ayına göre %24,5 artmış gibi gözüküyor. Bunlar nominal olarak yükselişler aslında. Daha önce de hep altını çizdiğimiz gibi ekonomide yalnızca nominal fiyatlara bakmak yanıltıcı olabilir. Çünkü aynı dönemde enflasyon da yükseliyor. Bu yüzden ikinci bir hesaplama yapıyoruz. Reel fiyata bakıyoruz. Yani nominal fiyatı enflasyondan arındırıyoruz. İşte burada hikaye tamamen değişiyor. Merkez Bankası'nın hesabına göre Haziran'da konut fiyatları reel olarak yaklaşık 5.8 oranında geriledi. Yani eviniz Türk lirası cinsinden değerleniyor olabilir ama genel fiyat seviyesi daha hızlı arttığı için aslında satın alma gücü açısından konutun değeri düşüyor. Bu ayrım önemli. Çünkü kamuoyunda ev fiyatları hala çok yükseliyor algısı olsa bile reel verilere bakmadan bu açıklamayı, bu yorumu yapmak çok da yanlış olabilir. Aslında bu reel olarak düşüş çok şaşırtıcı da değil. Biraz önce bahsettim, 2021'de, 2022'de konut piyasası olağanüstü bir dönem yaşadı. Konut fiyat endeksi, bu biraz önce bahsettiğim endeks, %180'lerin üzerinde artışlar gösterdi. Neden? Çünkü o dönemde reel faiz negatifti, krediler ucuzdu, insanlar enflasyondan korunmak için de tasarrufunu gayrimenkule yönlendiriyordu. Arz ise aslında talebe yetişemiyordu. Bugün ise tam tersi, biraz önce söylediğim gibi sıkı para politikası, yüksek kredi maliyeti, daha kontrollü talep. Sonuç olarak da fiyatlar enflasyonun altında artıyor. Ekonomistlerin reel düzeltme dediği süreçte tam da bu aslında. Ve en sonda biraz kiralardan bahsedelim. Çünkü bu endeksten daha önce bahsetmiştik ama en azından şu anda endeks nasıl ilerliyor onu da görmemiz açısından bazı verilerle konuşalım. Kiralar, yani bir de Merkez Bankası'nın son dönemde öne çıkardığı göstergelerden biri var. Yeni kiracı kira endeksi. Bu endeks neden oluşturuldu? Çünkü TÜFE'nin içinde de bir kira kalemi var ve kira piyasasının bugünkü halini bu kira kalemi tam yansıtmıyor. Burada bugünkü halini tırnak içinde söylüyorum. Çünkü TÜFE'nin kira endeksi yıllardır aynı evde oturan kiracıyla yeni taşınan kiracıyı birlikte hesaplıyor. Oysa biz bugün kira piyasası ne durumda diye bakmak istediğimizde bu veri bize tam da resmi gösteremeyebiliyor. Çünkü yeni kiraya verilen evlerdeki fiyatlar çok daha hızlı değişebiliyor. Güncel eğilimi görmek için de sadece yeni sözleşmelere bakmak gerekiyor. İşte yeni kiracı kira endeksi tam olarak bunu yapıyor. Yalnızca yeni kiraya verilen evlerdeki kira bedelini izliyor. Böylece kira piyasasındaki dönüşümü TÜFE'den aylar önce görebiliyoruz. Son veriler dikkat çekici. Haziran'da yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı yıllık bazda %29,2 olmuş. Aylık artış ise %2,3. Bu hala yüksek ama 2 yıl önceki seviyelerin hala altında ve endeks son aylarda istikrarlı bir biçimde aşağı geliyor. Hatta işte enflasyon arındırdığınızda da reel olarak %2 civarında bir yere geliyor. Bize ne söylüyor? Muhtemelen önümüzdeki aylarda TÜFE'nin kira kaleminde de yavaşlama sürecek. Şimdi burada benim size bu yeni kiracı endeksi, fiyat endeksinde bahsettiğim yıllık bazdaki %29.2'lik artışın yanında TÜFE'nin içindeki kira kalemindeki yıllık artış %40'ların 45'lerin üzerinde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında bu bize şunu söylüyor. Yeni sözleşmelerdeki artışlar zamanla eski sözleşmelere yansıyor. Bu yüzden de gelecekteki hizmet enflasyonunu tahmin etmek için kiralardaki bu yeni yeni fiyat dinamiklerini yakından anlamak ve takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla yeni kiracıların karşılaştığı kira artışı daha düşük oldukça bu toplam kira kalemine yansıması da aslında oradaki rakamı biraz aşağı getirmek suretiyle ilerleyebilir. Evet, Haziran verileri aslında böyle oldukça ilginç bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla konut piyasasına ilişkin olarak bunları sizin için bir özetlemek istedim. Programı bitirirken de belki şu cümle bütün resmi özetliyor. Yani Türkiye'de konut piyasasının yönünü artık yalnızca ev fiyatları belirlemiyor. Krediye erişim, finansman maliyeti, hane halkının satın alma gücü, yatırımcının altın ve mevduat gibi alternatiflere bakışı ve en önemlisi de Merkez Bankası'nın para politikası da beraberinde belirliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde fiyatların değil, temellerin konuşulduğu, daha istikrarlı ama daha yavaş hareket eden bir konut piyasasına doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın diyorum.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Odeja Radio.

Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.